0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Evet. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Yine bugün hayatımızda bir şeylere bakacağız. Farkındalık oluşturma günlerinden biri bu. Bugünkü konumuz gülmek.
1: Gülmek.
0: Neye gülüyoruz? Neden gülmemiz lazım? Ve gerçekten bizi ne güldürüyor? Bunlara bakacağız. Farkında olmak güzeldir. En azından gülecek halimiz olmadığı zamanlarda bir şeylerin bilincinde olarak kendimizi güldürmeyi böylece başarabilelim.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi var eminim. Şöyle bir alalım onu.
1: Evet, toplumda zor dönemlerden gülme oranımızda gerçekten haliyle azalma görüyoruz bu zor dönemler sebebiyle. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında gülmeye ihtiyaç duyuyorlar. Duyuyoruz tabii ki. Hayatta en gerekli olan şeyin içerisinde gülmek var. İletişim ve ilişkilerle ilgili pek çok teknikte de yine gülmek var. Peki bizi güldüren nedir? İzlediğimiz bir şeye toplumda zor dönemlerde gülme oranımız da haliyle azalıyor tabii ki. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında da dediğimiz gibi gülmeye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ve işte bununla ilgili komedi unsurları nelerdir? Bugün bunlara bakacağız birazcık. Neden gülüyoruz? Ve
0: evet,
1: bugün bakalım bizi güldüren şeyler neler?
0: Çok doğru söylüyorsun. Birincisi aslında bazı zamanlarda bakıyoruz, sokağa çıkıyoruz ve insanların gülmediğini görüyoruz. Biz eğer gülüyorsak hatta ters ters bakılabiliyor. Yahu niye işte gülüyor ki bugün? Şöyle şöyle kötü şeyler olmuş vesaire gibi bakıyorlar. Bazen sanki gülmeye hakkımız yokmuş gibi geliyor. Ama gülmek birincisi mutluluk hormonlarıyla alakalı olarak bir kısır döngü oluşturuyor. Güldükçe hormonları salgılıyoruz, salgıladıkça mutlu oluyoruz ve daha çok gülebiliyoruz. Dolayısıyla eğer gülmeyi bırakırsak bir süre sonra stresten sağlıksızlaşmaya başlayacağız. Yani her durumda gülebilecek halde olmak çok önemli. İşin neresinden bakarsanız iletişimde her zaman diyoruz ki beden dilinin en önemli yöntemlerinden, yani en önemli, hani şunu yapın bunu yapın diyoruz ya, maddelerinden biri insanların gözlerinin içine bakın, gülümseyin. Hep böyle başlıyor.
1: Evet.
0: İlk bir ortama girildiğinde. Zaten hiç gülmeyen, surat sürekli asık birisiyle kimse doğru düzgün iletişim kurmak haliyle istemez.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki, evet, kesinlikle.
0: O yüzden gülmek önemli. Ama neye güldüğümüz de işte, hani toplumun neye güldüğü de genel olarak bakıldığında kültürel olarak değişiyor.
1: Evet, gülmek için bir şeyler izliyor musun?
0: İzliyorum. Bazı videoları izliyorum. Bazı komedi programlarını bazen izliyorum. Ama beni en çok genelde hep böyle kedi videoları falan güldürüyor. Çünkü çok naifler ve hoşuma gidiyor. Videosunu da izlememe gerek yok. Zaten evde iki tane kedi var. Örneğin bu gece kapamak istemedim. Normalde onlar salonda kalıyorlar. Ben yani yatak odasındayken daha evin büyük kısmı onların oluyor. Zaten balkonda onların vesaire. Dedim ki bugün hani yanıma gelebilsinler. Neden normalde almıyorum? Çünkü benim kedilerim çok koşan kediler. Özellikle bir tanesi. Gecenin körü hiçbir yer kalmadı. İkisi benim üzerimde kavga ediyorlar. Yani ve büyük de kedilerim var. Toplamda yaklaşık 13 kilo. Benim üstümde zıplıyorlar. Yani buna da gülüyorum çünkü mantık zincirini bozuyor insanın. Ne yapıyor bu benim güzel çocuklarım benim üzerimde ve evde o kadar yer varken, koskoca bir alan varken neden benim üzerimde? İşte böyle mantık zinciri kırıldığı zaman her şey bizi güldürebiliyor. Yani şimdi bakıldığında başka birine komik gelen şey bize komik gelmeyebilir. Bazen de bir şeyi anlattığımız zaman komik olmuyor ama içindeyken çok sevimli geldiği için gülüyoruz. Dolayısıyla komiklik çok çok göreceli. Ama yine de genel olarak bir şeyin komik ya da komik değil olarak adlandırılmasını sağlayan bazı kriterlerimiz de var.
1: Evet.
0: Sen gülüyor musun? Hiç böyle bir şey yapar mısın? Özellikle ay biraz güleyim ya diye.
1: Evet, dediğin gibi benim de böyle takip ettiğim güzel programlar var. zaman zaman onları açıyorum gülmek istediğimde.
0: Böyle skeçler falan gibi şeyler mi?
1: Aynen, evet. Bazen de kedi videoları çok hoşuma gidiyor. Onları açıyorum, izliyorum.
0: İşte kedileri hani Mivyalı falan diyorlar, uzaydan gelmiş kediler diyorlar, dalga geçiyorlar. Neyi ne zaman yapacakları belli değil. İşte tam olarak da komedi unsuru zaten.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki neden gülmeliyiz? Belki bunun üzerine birazcık detaylı konuşabiliriz.
0: Evet, neden gülmeyelim? Yani niye somurtalım? Mümkün olduğu kadar gülmenin en azından bize birazcık çıkış yollarını daha kolay görebilme yetisi getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Öncelikle stresi azaltır.
0: Tabii ki. Stresi azaltmamız lazım. Neden lazım? Ya hani yazık değil mi bize? Ben bazen kendime bakıyorum, böyle omuzlar yukarı çekilmiş, kendimi kasmışım. Çene böyle hani sıkılmış vesaire. Yüz kaslarımı ne kadar kastığımı bile fark etmiyorum bazen. Bazen nefes alışımız bile stresten böyle kesik kesikleşiyor ve derin nefes almadığımızı bile fark etmiyoruz. Dolayısıyla gülmek o bütün kasları yumuşatıyor, böyle vücudumuzdaki o kan dolaşımını daha düzenliyor vesaire. Gidiyorsunuz doktora mesela, bir şeyiniz var, bir yeriniz ağrıyor vesaire. Bakıyorlar bir şey çıkmıyor. En sonunda strestendir diyorlar. Dolayısıyla herhalde aslında gülmeyi başarabilsek o strestendirlerimiz de azalacak.
1: Evet. Bazı hastalıkların oluşma riskini de azaltıyormuş. Böyle bir etkisi de varmış. Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Evet. Şimdi bazı hastalıkların, özellikle kalple alakalı, dolaşım sistemiyle alakalı hastalıkları normalde riskini azaltıyor. Evet, gülmek. Bu da tabii ki doğal olarak doğrudan stres düzeyiyle alakalı. Yani şimdi birileri, eğer siz çok gülen birisiyseniz gençler, hani diyorsa evet, ya aman sen de her şeyi alaya alıyorsun, birazcık ciddiye al falan diyebilirsiniz. Ya ben sağlıklı olanı yapıyorum. Güleceğiz tabii ki. Son derece sağlıklı bir şey gülmek. Nefes alışımızı düzenlemesinin sebebi aslında diyaframın etkin olması gülerken. Biliyorsunuz burada böyle defalarca anlattık. Doğru nefes alma şekli diyaframı kullanaraktır. O da böyle hani 360 derece nefesi gibi söyleniyor. Yani normalde sadece karnınızı şişirdiğiniz bir şey değil diyafram nefesi. Otomatik olarak bütün vücudunuzun işin içine girdiği, hani böyle simit gibi böbreklerinize kadar nefes aldığınız bir hal. Güldüğünüz zaman da çok gülerseniz artık böyle böbrekleriniz, yan kaslarınız falan ağrımaya başlıyor. Ay keşke o kadar gülecek şeylerimiz

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden gülüyoruz ve neye gülüyoruz konularına değinmeye çalışıyoruz. Ve genel olarak baktığımızda dedik ki stres seviyesini azaltıyor. Başka ne dedik?
1: Dedik ki bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor.
0: Özellikle kardiyovasküler hastalıkların.
1: Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Çünkü diyaframı etkinleştirir.
1: Çok ilginç, çok güzel. Kilo vermemize yardımcı oluyor.
0: Ha, bu çok ilginç. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü normalde bir hormonumuz var, kortizol hormonu. Stres halindeyken bu hormon salgılanıyor. Dolayısıyla vücudunuz aslında savaş kaç modunda olduğu için bu hormon salgılandığında stres halindesiniz. Normal bir şekilde çalışmıyor. Çünkü vücut diyor ki ben şu anda savaşabilirim, riskteyim. Dolayısıyla vücudumdaki yağları tutmam lazım. Niye? Herhangi bir durum olursa, bir kıtlık olur, savaş olur, bir şey olur falan filan, benim vücudumun bütünlüğünü ben korumak zorundayım. Dolayısıyla siz isterseniz 24 saat aç kalın, hiçbir şey yemeyin, sadece su için günlerce doğru düzgün kilo veremiyorsunuz. İstediğiniz kadar spor yapın, sabah akşam spor salonunda koşun koşun koşun, hiçbir şey de yemeyin. Yine de normalde vereceğinizden çok daha az kilo verirsiniz. Ne zaman ki vücudunuza o barış geldi, önce ruhumuza o barışın gelmesi gerekiyor. Ruhumuza barış geldi, gülmeye başladık. Kortizol seviyemiz düştü. O zaman vücut diyor ki, aa savaş yok, aman her şey yolunda. Yemek nasıl olsa gelir ya, işte problem değil, hadi şu depodaki yağları yakalım diyor. O zaman yaptığınız diyet daha çok işe yarıyor. O zaman yaptığınız spor daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla zaten düşünün ki gülen birisiyseniz bir de doğru nefes aldığınız için vücudunuza daha çok oksijen giriyor. Oksijen girince oksijen de zaten yağ yakımına yardımcı olan bir şey. Kazan kazan. İki şekilde de gülmek kilo vermemize yardımcı oluyor.
1: Evet. Çok güzel bir şey daha, genç görünmemize yardımcı oluyor. Yüzümüzdeki daha fazla kası çalıştırıyor doğal olarak da. Bu yüzümüze de yansıyor.
0: Şimdi şöyle bakarsak somurtmak hep böyle aşağı doğru, yüzümüzün aşağı doğru çekildiği bir mimik normalde. Ama güldüğümüz zaman yüzümüz hep yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla zaten yukarı doğru yüzünüzü çektiğinizde, yer çekimine aykırı olarak çektiğinizde haliyle hani yıllara ve yer çekimine meydan okuyor olarak görünüyorsunuz. Aynı şekilde de güldüğünüz zamanki kaslarınız normalde yüzünüzü daha diri gösteren, daha mutlu gösteren, sonuçta mutlu insanların daha zinde göründüğü ve daha genç göründüğü bir gerçek. Ama aynı zamanda da bilimsel olarak da aşağı doğru yüz hareketleri daha böyle somurtkan ve yaşlı, yorgun görünürken yukarı doğru yüz hareketleri daha mutlu, genç vesaire görünüyor. Gülmek bu işe de yarıyor.
1: Evet, uyku düzensizliklerini gidermeye de yardımcı oluyormuş. Bu açıdan da çok gerçekten önemli.
0: Evet, ben normalde eğer uyuyamıyorsam biraz işte videolar izliyorum falan, kediler yuvarlanıyor, oradan buraya atlıyorlar vesaire. O hoşuma gidiyor, o benim stresimi azaltıyor. Birincisi yine o savaşma modundan sizi çıkardığı için, bu aslında doğrudan o savaş kaç modundan sizi çıkarmasıyla alakalı gülmenin. Ne oluyor? Yine aynı şey. Kortizol seviyesi düşüyor. Savaş kaç modundan çıkıyorsunuz. Güvendesiniz. Vücut kendini güvende hissediyor. Vücut mutlu. Aklınızda sürekli o size stres veren, bugün de şöyle bir şey yapamadım ya da yaptım, aman bu böyle dedi, o öyle dediler yerine işte kedi videoları ya da işte skeçler falanlar, komik bir şeyler, şakalar dolaşıyor oluyor. Dolayısıyla uykuya geçmeniz, yani rahatlamış olduğunuz için uykuya geçmeniz çok daha rahat oluyor. Bir de yine aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Oksijenle de alakalı. Dedi ki hani nefes almanızı düzenliyor. Diyaframı kullandığınız için daha çok oksijen. Daha çok oksijen de daha rahat uyku anlamına geliyor. Zaten oksijen kendiliğinden bizi sakinleştiren bir şey.
1: Evet.
0: Evet, çok yararlıymış ya, gülmek ne kadar yararlıymış.
1: Gerçekten öyle. Acı eşiğimizi de yükseltiyormuş.
0: Neden acı eşiğimizi yükseltiyor? Hani biz hep böyle mutluluk hormonlarından bahsediyoruz ya, bu dört tanelerde hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Dopamin vardı, oksitosin vardı, serotonin vardı, bir de endorfin vardı. Evet, bunlar salgılandığında doğal olarak zaten acı eşiğimiz yükseliyor. Yani o yüzden de ay oralarım ağrıyor, ay bütün vücudum ağrıyor, aman aman aman oy oy oy yapmıyoruz bütün gün. Hatta spor yaptıktan sonra gençler işte kas ağrılarımız oluyor. Evet tabii ki olacak çünkü onlar o şekilde gelişiyor. Şimdi öncelikle o ağrıları da seviyoruz. Evet. Çünkü geliştiren bir ağrı o. Ama güldüğünüz zaman ve spor yaptığınız zaman salgılanan hormonlardan dolayı artık bir yerde ağrıları hissetmemeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu eskiden mesela diyelim ki bilmem ne kadar ağrı sizin için çok ağrıysa bir süre sonra o ağrıları hissetmiyorsunuz. Ya yok artık işte şu canımı o kadar da acıtmıyor, şunda işte o kadar bir şey olmuyor falan demeye başlıyorsunuz. Ben hatırlıyorum mesela şey barfix çekerken falan pull-up'larda bir kere yani genelde zaten bu olan bir şeydi. Zaten nasır tutuyor eller. Ne kadar eldiven kullanırsanız kullanın. İşte o nasırın böyle soyulduğu falan oluyordu. Bir keresinde de bayağı yani derin soyuldu. Bir de üstüne magnezyum tozu bastığınız için kaymasın diye. Bir yerde hissetmedim. Sonradan sporu bıraktım. Ne zaman o hormonlar dengesi hani düştü, normal haline geldi. Dedim elim acıyor ya, pansuman yapalım buna. O zaman fark ediliyor. Aynı şekilde gülmek de sizi böyle ay o dertlerinizi, tasalarınızı, ağrılarınızı hafifleten bir şey.
1: Evet. İlişkilerinizde de sağlıklı bağlar oluşturmamızı da sağlayan bir şey. Bu açıdan da gerçekten çok önemli.
0: Evet, evlilik danışmanlarının kitaplarını vesaire ilişki danışmanlarını okuyun ya da dinleyin. Şöyle bir şey göreceksiniz. Beraber bol bol gülün. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hem arkadaşlarınızla hem ailenizle hem de partnerlerinizle yani erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz her neyse onlarla ilişkilerinizi böyle sıcaklaştırmanın, ısıtmanın yolu birlikte gülebilmek. Neden? Çünkü o zaman en tatlı, en stressiz, en güzel anları paylaşıyor oluyorsunuz. Eğer gülemiyorsanız birlikte bir hayat beraber zaten geçmez. O yüzden ailelerin de beraber gülecek sebepler bulması lazım.
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten. Buna önem vermek gerekiyor. Birbirinizin isteklerine, paylaşımlarına.
0: Bakalım ilişkilerimizi bu açıdan değerlendirelim. Ben ailemde gülüyor muyum? Eşimle çok gülüyorum. Eşim zaten komik biri. Gülüyorum onunla gerçekten çok. Bakıyorum Gamze ile gülüyor muyuz? Senle gülüyor muyuz Gamze biz?
1: Genelde gülüyoruz yani.
0: Genelde gülüyormuşuz. İyi yani kendimize de 10 üzerinden 7 verebiliriz belki en azından. Genelde güldüğümüz için.
1: Evet.
0: Evet, genellikle gülebilen bir insanım. Siz de ilişkilerinizi bu şekilde değerlendirin. Eğer gülemiyorsanız daha fazla gülmeli işler, kendinizi sizi güldürecek işler
1: gülmeli
0: bulun.
1: Gülmeli paylaşımlar.
0: Böylece o ilişkileri onarmış da oluruz.
1: Evet. Peki seni en çok ne güldürüyor?
0: Beni en çok. Ya kediler ya. Ya da diğer bütün hayvanlar. Çünkü neden? Şimdi birazdan neden gülüyoruz da bakacağız. Aslında çok beklenmedik mantık dışı şeyler yapıyorlar. O yüzden belki çok güldürüyorlar beni. Ama tavşanımın kendi kedi sanması ve kedilerimin köpek kadar tavşanımın kedi kadar olup da evin içinde langır lungur koşmaları yani çok keyif veren bir şey bana ve beni güldürüyorlar. Her gün başka bir saçma sapan hareket buluyorlar sağ olsunlar. Genel olarak komikler en çok o güldürüyor beni.
1: Çok güzel.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet, ara verelim. Sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada sizin gülme sebepleriniz nelerdir? Belki bizimle paylaşmak istediğiniz, önerebileceğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Hoş geldiniz tekrar. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmek konusunu konuşuyorduk. Hı-hı. Dedik ki gülmek amma yararlıymış ya. Hı-hı. Ne gibi yararları vardı? Şöyle bir özetler misin Gamze'cim?
1: Evet, stresi azaltıyor dedik. Hı-hı. Bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor. Hı-hı. Nefes alışımızı düzenliyor. Hı-hı. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Yay. Güzel bir haber. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Hı hı. Uyku düzensizliklerini gidermeye yardımcı oluyor. Süper. Acı eşiğimizi yükseltiyor. Hı. Ve ilişkilerimizde de sağlıklı bağlar oluşturuyor.
0: Müthiş. Demek ki evet. Gülmemiz gerekiyormuş. Tamam, bunda hemfikiriz. Evet. Kendimize gülecek sebepler oluşturmamız lazım.
1: Hı hı. Ve siz de kendinize sorabilirsiniz. Belki bunu keşfedebilirsiniz kendinizde. Sizi en çok güldüren şeyler nelerdir diye.
0: Hı hı.
1: Ve şimdi de gelelim, komedi türleri nedir? Bunun üzerine birazcık konuşabiliriz. Öncelikle kara mizah.
0: Aha. Kara mizahı herhalde normalde yani eleştirel mizah olarak geçiyor. Bu politik olabilir ya da toplumdaki bazı bozukluklar üzerinden olabilir. Toplum eleştirisi olabilir ve her toplumda oluyor. Geçenlerde bir video izledim. Veganlarla birazcık hani... komedi yapmışlar. Komedi hı-hı. unsuru haline getirmişler veganları. Hı-hı. Bir yere, yani bu tabii ki bir kamera şakası. Bir yere vegan terapisi diye bir stand açıyorlar. Herkes de toplanıyor oraya. Çünkü herkes ne yapılacağını bilmiyor hiç kimse. Neyse başlıyor. Birisi gayet ciddiyet içerisinde havucu alnına koyuyor bir boynuz gibi. Ondan sonra herkes işte tekrarlayın, siz de böyle yapın diyor. Eminim orada ya biz bunu niye yapıyoruz, bunun bir mantığı var mıdır diye hı-hı. düşünenler vardır ama herkeste bir sürü insan aynı şeyi tekrarlıyor. Sonra brokoliyi kafalarına koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar tuhaf tuhaf. Ve herkes brokoli ve havuçlarla çok güzel bir terapi geçiriyor. Bu aslında normalde bir yandan toplum eleştirisi, bir yandan kara mizah, bir yandan da insanların böyle bir şeye dahil olmaları tabii ki komik. Hı-hı. Bu gerçekten dikkat etmek gereken bir konu. Bizim zamanımızda Olacak O Kadar gibi programlar vardı. Şimdi de var. Hala böyle skeçler yapanlar ya da videolar çekenler, içerik üreticileri var. Ve kara mizah genelde bu ülkede bol bolca olan bir galiba komedi türü.
1: Hı hı, evet, gerçekten.
0: Sever misin sen kara mizah?
1: Yani seviyorum, evet. Farklı bakış açılarından bir şeyleri anlatabilmek güzel bence.
0: Evet. Öğrencilerin halini anlatan kara mizah hı hı. videoları çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Özellikle pandemi sürecinde ay geçtik yani çok şükür ama pandemi sürecindeki hallerimizi yatıyoruz kalkıyoruz biraz daha yatıyoruz vesaire
1: evet.
0: bunları anlatan videolar gerçekten çok komikti. Geri dönüp baktığımızda sadece güleceğiz, o zaman sıkıntıdan öldük ama olsun.
1: Evet, gerçekten öyle. Evet, bir sonraki de sarkastik komedi.
0: Sarkastik komedi doğrudan alay etmekle alakalı.
1: Hı-hı.
0: Yani birini gösterip de bayağı ne bileyim herhangi
1: şekilde.
0: Bir iğneleyici şekilde hem onun belki bir zayıf noktasını bulup bunu ben mesela anlayamıyorum. Hep böyle ne bileyim şişman komedisi yapmak ya da kel komedisi yapmak. Yani bu kişilere de normalde neden bu şekilde etiketleniyor o da acayip ama body shaming dediğimiz yani vücudumuzdan utanç üretme üzerine kurulu şeyler olabilir. Ya da doğrudan yaptıkları ne bileyim bir şeyi anlayamadıysa anlayamamasıyla dalga geçmek. Ya da bir konuda zayıflığı varsa yetersizliği varsa onunla dalga geçmek gibi bir şey. Bu çok şükür ki bizde çok yapılmıyor. Ama böyle şeyleri göstererek Amerikan komedilerinde bazı şeyler görüyorum. Aslında İngiliz komedilerinde falan da var. Hani yani adamın mesela bir şeyi anlayamıyor olması bize komik geliyor. Bakıyoruz ve gülüyoruz ama normalde bizim ülkemizde çok şükür ki çok sarkastik komedi yok.
1: Aynen.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bence de hoş değil zaten. İronik komedi var bir sonraki de.
0: Bu biraz daha zeka gerektiren bir şey. Çünkü bir şeyin tersini söyleyip aslında düzünü ima ediyoruz.
1: Evet.
0: İşte hani mesela kuzgun yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kuzgun biliyorsunuz simsiyah, zaten kuzgun siyah diye bir şey var.
1: Hı hı.
0: Yavrusunu pamuğum diye seviyor. Bunun anlamı bambaşka ama normaldeki buradaki terslik işte ay pamuk gibi ne kadar güzel benim çocuğum dese bir kuzgun yavrusuna simsiyah hayvana pamuğum deyince siz de nasıl yani dersiniz herhalde. Bunun gibi tam hani bir şeyin zıttını söyleyerek normalde tam tersini anlatmaya çalışmaya deniyor. Mesela yani ben kendime ne diyebilirim? Mesela bir şeyi göremediğim zaman bugün de yine işte şuralar şuralar da çok güzel vesaire diye bir şeyler söylemeye başladığım zaman onun zaten hani normalde göremediğimi bildikleri için herkes de gülüyor olabilir. Hani tam tersini söylediğimiz zaman sarkastik olarak düzgün söylemektense tam tersini söylemek tabii daha komik olabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Eğer orada zeka seviyesi ve dikkat seviyesi çok yüksek değilse birisi gidip de ne bileyim mesela kaybeden takım. Diyelim ki iki takım X ve Y oynadılar ve Y kaybetti. Ve diyelim ki Y çok açık ara farklı kaybetti. Y takımının bugünkü başarısını tebrik ediyoruz. Öyle böyle başarı olmaz dedim ben mesela. Halbuki büyük farkla kaybetmişler. Şimdi normalde gerçeği bilmeyen, bunu da anlamayan birisi Y takımını kazandığını düşünebilir. Bir de böyle bir hastalık var. Beyinle alakalı bir psikolojik olarak ironiyi algılayamama durumu. Bu kişiler mesela şöyle tepki veriyor. Aa niye böyle diyor ki, onlar kazanmadı ki, yalan söylüyor ya da yanlış öğrenmiş falan diye bakıyorlar. O da çok ilginç bir durum. İroni beynin zar zor geliştirdiği ve sadece insanda olan bir algı. Başka herhangi bir canlıya hani alet kullanmak falan diyorlardı. Alet ve dil kullanmanın da diğer canlılarda olduğu ortaya çıktı. Kargalar bile alet kullanıyor. Bile değil yani, zaten çok zekiler. Çünkü biliyorsunuz zeka beynin büyüklüğü ile zeka oranı olarak ölçülüyor yani IQ. Dolayısıyla minicik beyinle neler neler yapabiliyorlar. Ama ironi yetisi sadece insanda olan, hatta bazı insanlarda bir bozukluktan dolayı olamayan bir şey. Bunların arasında en çok neyi seviyorum dersen ironiyi seviyorum. Müthişiz ya, müthişiz. Evet. 10-0 kaybetmişiz maçı. Bizden iyisi yok. Evet. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada yorumlarınızı yazmak için mail adresimi paylaşmak istiyorum. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün gülmekten bahsettik. Neden gülmemiz gerekiyor? Tamam, gülmemiz gerekiyor. Ona kanaat getirdik. Ondan sonra baktık efendim komedi türleri nelerdir dedik. Kara mizahımız var, sarkastik komedi var, ironi var. Ve en son absürt komedi var. Ben en çok bunu seviyorum ya. Hı hı. Bayılıyorum. İroniyi severim ama absürt komedi çok hoşuma gidiyor. Bir tiyatro oyun yazarı vardı. Ionescu ve onun Kel Şarkıcı diye bir oyunu var. Hı hı. Yani oyunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir yerden sonra artık o kadar mantık zincirini kırıyor ki gülme krizlerine giriyorsunuz. Böyle şeyleri çok seviyorum. Absürt komedi örnekleri Türkiye'de var. Yani bir dizi vardı ve absürt komediydi. O tür komedileri normalde içinde bir mantık olmayan, evet kendi gerçekliği müthiş derecede oturmuş ama mantık olmayan içinde dünyanın kendi dış gerçekliğine uymayan şeylere absürt komedi diyoruz. Ve insanı inanılmaz rahatlatıyor.
1: Evet.
0: Yani orada mesela bir tane sahne vardı. Noir Baba'nın kızağını taksiyi de normalde iterek yokuş aşağı çalıştırıyorlardı. Taksi kendi çalışmıyor. Hı hı. Taksiyi nasıl iterek çalıştırıyorlarsa geyikler de gitmek istemiyor. Bir şekilde kızağı da geyikleri yok diye iterek çalıştırmaya çalışıyorlar falan. Mesela işte mantıksız yani falan filan ama komik.
1: Evet, ve insanın da rahatlatan da bir tarafı var. Yani böyle üzücü şeyler izlediğimizde sürekli motivasyonumuz düşüyor ama bunda gerçekten motivasyonu yükselten, böyle farklı bakış açısıyla baktıran, keyifli oluyor gerçekten absürt komedi. Ben de çok seviyorum.
0: Bence de, çünkü normal günlük hayatımızda o kadar çok sürekli düşünme, organize etme vesaire üzerineyiz ki beynimiz çok yoruluyor. Hı hı. O yüzden böyle hiç mantığı olmayan şeyleri izlemeye bayılıyorum.
1: Evet. Gerçekten.
0: Hadi
1: keyifli
0: geçelim
1: ve rahatlatan.
0: Çılgın soruna.
1: Evet, herkes aynı şeye güler mi?
0: Tabii ki gülmez ya.
1: Herkesin farklı.
0: Bazen bakıyorum mesela aynı şeyi izliyoruz ya da mesela sinemaya gidin komedi filmi. Bazıları ha ha ha böyle katıla katıla gülerken bazıları somurtuk somurtuk bakıyor.
1: Hı-hı.
0: Yani gülen tarafta olmayı tercih ediyorum. Keşke her şeye gülebilsem.
1: Evet, birazcık da tercih meselesi gibi de sanki aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani biraz açık olmak gerekiyor bazı şeylere de. Yani bu hani küçümseyici şekilde komik olan şeyler değil tabii ki ama farklı şeylere de açık olmak gerekiyor. Evet, bir şey gülmemiz için ne olması gerekiyor? Birazcık bunların üzerine konuşabiliriz.
0: Hadi bakalım konuşalım. Ne olması gerekiyor?
1: Öncelikle içsel komiklik.
0: Nedir içsel komiklik?
1: İnsanlar beklenmeyen absürt veya mantıksız şeyleri komik bulma eğiliminde sakarlık bu kategoriye giriyor. Çünkü beklenmedik bir durumda birdenbire düşmek veya yanlış adım atmak İzleyicilerde içsel bir komiklik hissi yaratabiliyor.
0: Ya bu çok gerçekten ilginç. Sadece bunun üzerine kurulu programlar var. Bir sürü insanların kafalarını bir yerlere çarpmaları, başlarına bir şeyler işte dökülmeleri, düşmeleri, kalkmaları, kaymaları vesaireler. Yani hep böyle videolar ve bir şekilde bu komik geliyor. Yani bende ama ayna nöron mesela fazla olduğu için ben buna ay ay falan oluyorum, böyle ay düştü acımıştır falan diye. Bunu içsel ya da dışsal algılamanızla alakalı, ben fazlasıyla kendimi yerine koyuyorum. İşte bu ayna nöronlarınız beyninizde fazlaysa böyle olur. Empati yeteneği fazla geliştiyse eğer böyle bir problem oluyor. Normalde herkes için bunlar çok komik. Benim belim ağrıyor, benim dizim ağrıyor falan o kişiler düştükçe. Keşke böyle şeylere de gülebilsem. Siz gülüyor musunuz bilmiyorum. Birileri düştüğü zaman, kaydığı zaman ya da sakarlık yapınca. Sakarlık hadi yine eğlenceli. Bir şeyleri dökmek, saçmak falan da böyle düşüyorlar ve canları acıyor ya. Ay çok fena. Sen gülebiliyor musun öyle videolara?
1: Yani evet, ben de çünkü benim de çok fazla sakarlıklarım var. O yüzden bazen kendime bile komik geliyor yani.
0: Ben kendim sakarlık yapınca ya da kendim düştüğüm zaman falan çok gülüyorum.
1: Hı-hı.
0: Kendi olumsuzluklarımıza, beklenmeyen şeylerimize gülmek daha kolay oluyor aslında.
1: Hı-hı.
0: İşte özellikle mesela eşimle yemeği yakıp yaktığımız yemeğin başında kah kah kah kah gülüyoruz nasıl yaktık diye. Aslında gülünecek ne var normalde ama beklenmeyen bir şey. Başında durduğu yemeği nasıl yakar insan? Olsun, gülecek sebebimiz olmuş oluyor. Buna da çok şükür.
1: Evet, çok şükür.
0: Başka neye gülüyormuşuz?
1: Evet, bir sonraki maddede empati. İzleyiciler yerine kendilerini koyabilecekleri durumlara gülüyorlar. Çünkü o an yaşanan duyguları hissedebilirler ve bunu da komik bulabiliyorlar.
0: Evet, bu mesela bir öğrencisiniz ve bir öğrenci videosu izliyorsunuz. Mesela ben öğrenciyken öğrenci evi videolarına çok gülüyordum. Çünkü ben evet işte ütüde yemek pişirmeye çalışıyor falan. diye kendinizden eğer bir şeyler buluyorsanız o işin içinde, orada diyorsunuz ki aa evet bakın işte ben de bunu yapmıştım ve kendinizle bağlantısını kurup buna gülebiliyorsunuz. Yani aslında empati bir yerde gülmenize sebep olurken diğer acı çekenlerde empati kurmanız gülmemenize sebep olabiliyor. İlginç evet. Şekilde.
1: Sosyal normların ihlali, yani insanların genellikle belirli sosyal normlara uymak için çaba göstermeleri, bu nedenle de sakarlık ya da hata yapmak normların ihlali olarak da görülebiliyor. Ve izleyicilerde de gülme tepkisi de yaratabiliyor.
0: Evet, çünkü normalde bir şeyi bekliyorsunuz ve yani bazı insanların belirli bir türde davranmasını bekliyorsunuz ve öyle yapmadıkları zaman bize komik geliyor. Sosyal normlar bize böyle beynimizdeki nöron bağlantıları çok güçlü onlarla alakalı. Sonra onlar birden kopunca, ne bileyim çok ciddi birisi dans etmeye başladığında falan birden, ya da işte öyle videolar falan oluyor ya, birden böyle ne oluyor falan diye birden beyin algılamıyor ve o nöron bağlantılarıyla çelişen şeyler olduğu için beyninizde böyle kavga var orada. Ne oluyor burada? Biz bunu hiçbir yere bağlayamıyoruz diye ve buna gülüyorsunuz. Tam olarak zihninizdeki bu savaşı aslında gülüyoruz.
1: Evet. Yabancılaştırmaya, sakarlıkların veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratmasının bir diğer nedeni de stres ve gerginliği azaltmaları. İzleyiciler gülerek streslerinden de kurtulabiliyorlarmış.
0: Bu aslında sayede. Daha önce bir kere katarsis'e değinmiştik. Evet. Ona benziyor. Normalde şöyle oluyor. O düşen kişi siz olmadığınız için gülüyorsunuz. Bazı kişiler çok dışsallaştırılacaksa daha komik oluyor. Normalde mesela bazı skeçlere bakıyorum, inanılmaz derecede aksan şakaları yapılıyor. Yani aksanlar üzerinden şive komedisi yapılıyor. Halbuki o yöreye gitseniz o kadar şiveyle konuşan kimse de kalmadı. O yörede herkes gayet normal, en fazla çok yani ufacık bir tonlama farkıyla konuşuyor. Ama bakarsanız eğer inanılmaz köpürtülerek, abartılarak kullanılıyor. Bunda ne oluyor? Biz kendimizi o kişiye yabancılaştırmış oluyoruz. Yani aslında aksan ve şive komedilerinin şeyi de bu. Ama bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Amerika'da da mesela birbirlerinin eyaletlerin aksanlarıyla ya da işte Kanadalıların mesela yay falan deyişiyle bir komedi oluşturmaya çalışılıyor. Yani bize özgü bir şey değil bu durum. Hadi kısa bir ara verelim, sonra evet, devam edelim.
1: Sonrasında devam edelim. Bu arada bugünkü konumuzla alakalı siz de yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız ve...
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmekten bahsettik. Evet. Gülmek neden lazım? Çok lazım. Komedi türlerine baktık. Hı-hı. Biz en çok absürt komediyi seviyoruz. Öyle Hı-hı. dedik. Sonra da dedik ki neden gülüyoruz? Bu neden gülüyoruzları iki şekilde kullanabiliriz aslında. Birincisi, Hı-hı. eğer kendiniz komik bir şeyler yazmak istiyorsanız... İçinde bak şu karakteri insanların empatiyle güleceği, bu karakteri şununla güleceği falan şeklinde yazabilirsiniz. Aslında normalde stand-up gösterilerini falan profesyonel olarak yazanlar da bütün bunları kullanarak yazıyorlar. Bir karakter oluşturulurken de bunlara dikkat ediliyor. Hı-hı. Şöyle bir özetlemek ister misin nelere gülüyoruz? Sadece madde başlıklarını. Hı-hı. Ondan sonra da son birkaç tane kalmıştı, onlara değinelim.
1: Gülmemiz için ne olması gerektiği evet. konusunda içsel Hı-hı. komiklik dedik, Hı-hı. empati dedik, Hı-hı. sosyal normların ihlali dedik, Hı-hı. yabancılaştırma dedik, Hı-hı. imaj çizme.
0: İmaj çizme nedir?
1: Evet, imaj çizmeye geldik. Birçok insan kendilerini diğerleriyle karşılaştırmaya eğilimli ve başkalarının da düşüşleri veya hataları izleyicilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine neden olabiliyor. Bu da bir gülme tepkisi yaratabiliyor.
0: Aslında bu biraz kötücül gibi değil mi? Ha ha ha, o ben değilim falan diye. Yani birazcık kendini insanın egosunu tatmin etmesi gibi bir noktaya geliyor. Ama normalde sadece karşınızdaki kişi ne kadar tuhaf bir hareket yapıyor ya da hani ben böyle bir şey yapmazdım üzerinden aslında gülüyoruz normalde. Yani aslında kendimizin üstünlük sağladığı duruma gülüyoruz. Ve yani ilginç şekilde de bütün bunları mesela yapay zeka da algılıyor. Hı hı. Yapay zekaya geçenlerde fil şakasını sordum. Klasik olarak şey vardır ya, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Hı hı. İşte hani 3 adımda koyarsın, buzdolabının kapağını aç, fili koy, kapağı kapat. Hı hı. Ondan sonra peki bir zürafayı nasıl koyarsın? Ondan sonra işte buzdolabının kapağını aç, fili çıkar, zürafayı koy, kapağı kapat. Yani bu bilinen bir şey. Bunu sordum yapay zekaya. Dedi ki eğer bir espri olarak söylüyorsan şöyle şöyledir. Buradaki komedi unsuru zürafanın ve filin buzdolabına sığmayacak olması. Yani sosyal normlara uymaması. Hı-hı. İkincisi bir önceki fili unutmuş olmaktan kaynaklanacak utanç duygusudur. Hı-hı. Çünkü hani fili unuttunuz buzdolabında ve bunu kendisi yapay zekada çözümlüyor. Hı-hı. Ve hani burada iki şey birbiriyle bağdaşlaştırılmış falan olarak size açıklayabiliyor. Dolayısıyla siz bazı komik bulduğunuz şeyleri de yazın. Bu neden komik diye sorduğunuzda yapay zeka cevap verebiliyor. Hı hı. Çok ilginç bir öğrenme düzeyi gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, sen söyle.
1: Başka bir maddede başkasının görmesine gülmek. Bu aslında doğal seçilimiyle de alakalıymış. Biraz daha biyolojik bir açıklama. Ancak hı hı. bazı araştırmalar insanların yüksek sesle gülmenin fiziksel olarak sağlıklı bir seçim avantajı sağladığını öne sürüyor. Bu nedenle sakarlık veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratması insanların doğal bir tepkisi olabiliyor.
0: Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela sakarlığa niye gülüyoruz? Aynı örnek üzerinden gitmişiz sürekli. Hı hı. Şöyle, bazen içselleştirdiğimiz için ya da kendi sakarlığımız zaten komik. Beklemediğimiz bir şey var ya da sosyal normlar kırılıyor. Tamam, hı hı. peki. Bazen de şöyle bir şey var. Aynı şeyi tek başımıza izlesek gülmeyeceğiz. Hı hı. Şimdi gidiyoruz mesela sinemada birileri gülüyor. Sırf onlar gülüyor diye biz de gülüyoruz. Hı hı. Bu ayrı bir mesele. Çünkü gülmek evet. hani bulaşıcıdır ya. Hı hı. Onun gibi esnemek de bulaşıcıdır. Siz evet. gülersiniz, millet güler. Siz esnersiniz, millet esner falan. Ondan sonra oradan yanınızdakine geçer. Şimdi tabii bunu bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Ne? Sitcomlarda sürekli bir gülme efekti var. Aslında o gülme efektlerini kaldırsanız komik değil o sahne. Yapmışlar öyle şeyleri. Müzikleri ve gülme efektlerini kaldırıyorlar. Aslında boş boş boşluk var falan. Yani bir şey yok. Komik değil o sözler. Diyalog kesinlikle komik değil, durum kesinlikle komik değil. Sadece onların birbirlerine nasıl yani anlamadım bakışın arkasına bir kah kah kah kah gülme efekti koymuşlar. Ve sırf onlar gülüyor diye siz de gülüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu ayrı refleks olarak gülmek bir mesele. Hı hı. Bunun bir adım ötesinde sesli gülmek, hı hı. ben buradayım falan gibi... Doğal seçilimde bunun avantaj sağladığının fark edildiği düşünülüyor. Dolayısıyla bizde de var olduğu, ben buradayım deme ihtiyacı duyduğumuz, özellikle de ergenlik döneminde daha sesli gülmenin, ben buradayım, beni fark edin, ben özelim sinyali verdiği söyleniyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde de yani bunun araştırmaları yapılıyor. Evet doğru, evet biz fark etmiyoruz. Şimdi bana sorsalar sen sesli güldüğünde fark edilmek için mi gülüyorsun? Ama belki aynı şeye evde gülsem o kadar sesli gülmeyeceğim.
1: Hı hı, evet.
0: Bunun da bilincinde olmak çok ilginç gerçekten.
1: Evet.
0: Sen çok sesli güler misin?
1: Yani gerçekten çok güldüren bir şeyse evet. Bazen gerçekten böyle o kadar içten güldürüyor ki bazı gördüğüm böyle videolar vesaire. Kendimi böyle neredeyse kahkaha atarken buluyorum, evet. Tabii.
0: Ben çok gülüyorum. Bir de ben güldüğümde krizlere girip hani artık gözlerimden yaşlar gelip ağlayacak kadar, diyeceksiniz ki sinir hastası mısın? O boyuta gelecek kadar gülüyorum. Böyle gülmeyi de çok seviyorum. Artık gülmekten dizlerimin bağı çözülüp yere oturup güldüğüm çok olmuştur. Yani şimdi bütün bunların sonuna gelmişiz. Bakıyorum da programımızın yine.
1: Evet.
0: Kendiniz de nelere güldüğünüze bakın ve kendi içsel eğilimlerinizi bu şekilde kurabilirsiniz. Eğer yazarsanız, yani stand-up yazıyorsanız ya da belki bir sketch vesaire gibi şeyler yazıyorsanız, hı-hı, ya da bir kitap yazıyorsunuz, araya bazı hani komedi unsurları koyuyorsunuz ki okunurluğu kolaylaşsın vesaire.
1: Hı-hı.
0: Bütün bu şeyleri araştırırsanız, aklınızda kalmadıysa da, aralara serpiştirildiğinde gerçekten de bizi birazcık ileriye taşıyabilecek şeyler.
1: Evet.
0: Bilincinde olmamız lazım. Biz neye gülüyoruz? Hı-hı. Başkalarını güldürmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu kadar bunları böyle araştırıp da programın içerisinde bir tane komik bir şey dahil edememiş olmamız, aslında fıkra anlatacaktım, anlatamıyorum, yapacak bir şey yok.
1: Hı-hı.
0: Zamanımız kalmadı.
1: Evet.
0: Bu da artık ne yapalım, bizi de affediniz bugün. Her bölümün sonunda söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız
0: ve de
1: ki gülecek çok sebebiniz olur.
0: Amin amin, ay çok gülelim,
1: evet,
0: ne olur.
1: Evet.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere.
0: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sizin ve benim Tanrı tarafından kabul edilebilir olmamızın tek yolu lütuftur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Günümüzde öz saygının önemine dair pek çok şey duyuyoruz. Ama bütün bu şeyler kendimizi geçici olarak daha iyi hissetmemizi sağlamaktadır. Ama kalıcı olarak esenlikte olmamız Tanrı ile olan ilişkimizle ilgilidir. Bu konuyu ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: İnsanlar iki büyük güçten birinin, ya günahın ya da lütfun egemenliğinde yaşar. Günahın egemenlik sürmesinden söz ettiğimiz zaman, günahın gücünün kişinin yaşamına egemen olup onu tutsak etmesini kastediyoruz. Peki bu egemenlik ne zamandan beridir sürmektedir? Aslında Aden bahçesinde başlamıştır. Günah, Adem'le Havva'nın yüreğinde egemen olmaya başladı. Kutsal yazılarda günahın o ilk aileye, o ilk çifte egemen olduğu ve ilk cinayetin o aile içinde işlendiği bildirilir. Bir düşünün, Aden bahçesinde her şey kusursuzdu. Ama sonra bu özelliği kaybettiler ve sonra da ilk cinayet o ailenin bireyi tarafından işlendi. Aslında durum o kadar kötüleşti ki, kutsal kitapta Tanrı'nın bir aile, Nuh ve ailesi hariç tüm insanları yeryüzünden sildiği bildirilir. Bundan ders aldıklarını sanırsınız ama almadılar. Çünkü Tanrı bunun ardından onlara dünyanın dört bir köşesine gitmelerini, üreyip çoğalmalarını buyurduğunda, "Hayır, bunu yapmayacağız, bir arada kalacağız" diye karar verdiler. Böylece Babil Kulesi'ni inşa ettiler. Yani insanlığın ta başlangıcından beri günah kişinin yüreğinde hüküm sürmektedir. Onu tutsak etmiştir. Bu nedenle Tanrı'nın günahı bağışlayabilmesinin tek yolu ölümle yaşam vermektir. Günah ölümü de beraberinde getirir. Tanrı ise günahın bedelini ölümle ödeyerek yaşamı getirir. Dinleyin, lütuf Tanrı'nın insanlığın günahına sunduğu çözümdür. İnsanlığın günah sorununun tek çözümüdür. Rab İsa'yı çarmıha mıhlayan Tanrı'nın lütfudur. Biz bunu Romalılar yaptı diyoruz. Hayır, Romalılar sadece bir aracıydı. Biricik oğlunun çarmıhta ölmesine izin veren Tanrı'nın kendisiydi. İsa Mesih kutsal yasayı geçersiz kılmak değil, tamamlamak için gelmiştir. Yasa, günahın ölümü gerekli kıldığını, kanın akmasının gerektiğini bildirir. Yasayı koyan göksel baba, bu yasanın yerine gelmesini de kendi sağlamıştır. Biricik oğlu İsa'nın Golgota'da çarmıh üzerindeki ölümü, senin ve benim günahlarımın bedelini tamamen ödemiştir. Bu nedenle günahlarımızı yalnızca itiraf etmek bağışlanmamızı sağlamaz. Günahlarımıza yalnızca tövbe etmek bağışlanmamızı sağlamaz sevgili dostlar. Tanrı'ya yalnızca yakarmak ve ona ne kadar kötü olduğumuzu bildirmek bağışlanmamızı sağlamaz. Günahımızın bağışlanmasının tek yolu İsa Mesih'in kanı aracılığıyladır. Tekrar edeceğim, tövbe etmek Tanrı'nın lütfundan önce gelemez. Tanrı'nın lütfu her şeyin öncesinde, önünde gelir sevgili dostlar. Bizi günahkar olduğumuza ikna eden Tanrı'nın lütfudur. Tanrı lütfuyla bize kurtuluş sağlamıştır. İmanımızın olmasının tek nedeni Tanrı'nın lütfudur. Umudumuzun ve her şeyimizin olmasının tek nedeni Tanrı'nın lütfudur. Bu lütfa herhangi bir şey eklemeye kalkışmak insan gururundan başka bir şey değildir ve Tanrı da bundan zaten nefret eder. Şimdi gidip Tanrı'ya karşı günah işleyebileceğimi, aynı şeyi defalarca ve defalarca yapabileceğimi ve Tanrı'nın yine de beni bağışlayacağını mı söylüyorsun diyebilirsiniz. Bazı insanların lütfu kaybedebileceğimize inandığını biliyorum. Bazıları var ki Stanley'nin şimdi bunu kabul etmesini bekliyorum diye düşünüyor. Ama cevabım evet, Tanrı yine de bağışlayacaktır olacak. Peki bunu nasıl mı biliyorum? Rab, günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı diye bildirir. Romalılar 5:20'ye göre. Günah asla Tanrı'nın lütfunun önüne geçemez. Belki de siz şöyle diyorsunuz, ama bu günah işlememe yeşil ışık yakıyor. Hayır sevgili dostlar, yeşil ışık falan yakmıyor. Aynı günahı üst üste defalarca işlediğim halde, ondan bağışlanma dilediğim takdirde, Tanrı'nın beni bağışlayacağını söylüyorsunuz diye belki de aklınızdan geçiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. İsa Mesih çarmıh üzerinde öldüğünde günahımızın bedelini 2000 küsür yıl önce tamamen ödedi. yani çok uzun zaman önce bağışlandınız. Bu bağışlanma İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz anda yaşamınızda gerçeğe dönüşür. Tanrı kutsaldır ve günahtan tiksinir. Sizin ve benim Tanrı tarafından kabul edilebilir olmamızın tek yolu nedir? Lütuftur. Biz bu lütfu hak etmeyiz. O, yani Tanrı, lütfunu ve sevgisini hak ettiğimiz için değil, sevgi dolu bir baba olduğu için üzerimize bol bol döker. Peki bunu nasıl yapar? Bunu bir tek o yapabilir. Çünkü oğlu İsa Mesih senin ve benim günahlarımın bedelini çarmıh üzerinde tamamen ödemiştir. Bu ucuz bir lütuf değil. Şimdi belki birisi de şöyle diyebilir. Her istediğin günahı işlediğin halde yaptıkların yanına kâr kalıyorsa o zaman bu lütuf ucuz lütuftur. Birisi böyle diyebilir. Ben yaptığınızın yanına kâr kalacağını söylemedim yalnız dikkat ederseniz. O konuya da elbette ki değineceğim. Ben size günah işleyebilir, Tanrı'ya itaatsizlik edebilirsiniz ama yine de sizin için bağışlanma vardır. Çünkü günah Tanrı'nın lütfunun önüne geçemez dedim. Önüne geçmesi imkansızdır. Tanrı'nın doğası sevgili dostlar böyledir. Tanrı'nın kendisinin çarmıh üzerinde ölmesine ucuz lütuf diyemezsiniz. Bu lütfun bedeli çok çok yüksektir. Şimdi biri çıkıp şöyle diyebilir. Siz bana üst üste defalarca günah işlediğim halde ondan yani Tanrı'dan bağışlanma dilediğim takdirde Tanrı'nın beni bağışlayacağını söylüyorsunuz. Birisi böyle diyebilir. Size şunu sorayım. Tanrı günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı dediği zaman ne demek istiyordu? Tanrı'nın lütfunun günahlarımın hepsini halledeceğini demek istiyordu. Ama bu durum sevgili dostlar günah işlememiz için elbette ki yeşil ışık yakmaz. Günahı desteklemez. Tanrı günahtan tiksinir. Tanrı'nın olağanüstü sevgisini açıklamasının bir parçası da terbiye etmektir. Tanrı yanlış bir yola yöneldiğimizi görürse ne yapar? Sevgi dolu lütufkar Tanrı daha ileri gitmeden bizi durdurmak ister. Sevgi dolu lütufkar Tanrı aynı zamanda bizi ne eder? Terbiye eder. Onun bizi terbiye edişi sevgisinden kaynaklanır. Günahın Tanrı'nın lütfunun önüne geçmesi mümkün değildir. Bunu nasıl açıklayabilirim? Açıklamam gerekmiyor. Size sadece Tanrı böyle bildiriyor demem aslında sevgili dostlar yeterli. Bunu anlamak niçin bu kadar zor biliyor musunuz? Bunu anlaması çok zor çünkü Tanrı beni nasıl bu kadar çok sevebilir diye düşünürüz. Evet, sevebilir. Çünkü o Tanrı'dır. Nedeni de bu. Bu günaha yeşil ışık yakmak demek değildir. Bu günahı desteklemek değildir. Siz şimdi belki de böyle bir şey söyleyen birinin günahları insanları günaha teşvik ettiğini düşünürüm diyorsunuz. Hayır. İnsanları günaha teşvik etmez. Çünkü aslında şöyle olur. Rab İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde lütuf yaşamımıza girer. O bizi günahın cezasından kurtarmakla kalmaz, günahın yaşamımızdaki gücünden de kurtarmak ister. Romalılar 6, 12, 13 ve 18'e bakalım şimdi. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Diğer bir anlatımla bunu yapmanıza, günahın egemenlik sürmesine izin vermenize artık gerek yok. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Yani sevgili dostlar, Tanrı'ya itaat etmek isteyen onun çocukları doğruluğun köleleri olur. Rab İsa yalnızca günahın yaşamımızdaki cezasını kaldırmadı, gücünü de iptal etti. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi yaşamamız gerekmez. Neden? Tanrı'nın lütfundan ötürü sevgili dostlar, Tanrı'nın sevgisinden ötürü. Tanrı'nın lütfunun en çarpıcı açıklanışlarından biri de tümüyle kutsal, tümüyle doğru olan Tanrı'nın kendisini alçaltıp sizin ve benim gibi insanların içinde yaşamasıdır. Mesih'in kutsal ruh aracılığıyla içimizde yaşaması. Tanrı'nın içimizde yaşaması. Tanrı bütün kutsallığına rağmen bizler onun tapınağıyız ve o bizde yaşar. Evet, neden biliyor musunuz? Bize olan sevgisinden kaybolan insanı kurtuluşa çeken yargı ve cehennem korkusu değildir. Rab İsa'nın çağrısı, sizi seviyorum, en iyisine sahip olmanızı istiyorum. Beni izlerseniz yaşamınız asla eskisi gibi olmayacaktır. Evet, böyle söylüyor İsa Mesih. Peki, bu hiç yargı olmayacak anlamına mı gelir? Hayır, o anlama elbette ki gelmez. O halde bize çekici gelen nedir? Ne kadar günah işlersem işleyeyim, Tanrı'nın bağışlaması hepsini kapsayacak mı? Evet. Bu, günah işlemeye özgürüm anlamına mı gelir? Hayır. Günaha yeşil ışık mı yakıyor? Hayır. Beni günah işlemeye mi teşvik ediyor? Aslında hayır. Peki ne yapıyor? Şöyle açıklayayım. Biz Tanrı'nın lütfunu idrak etmeye başladığımız zaman ne olur? Aslında şöyle bir sorun ortaya çıkar. Birçoğumuz olduğumuzdan çok daha iyi olduğumuzu sanmaya başlarız. Kurtuluşu almakta en fazla zorlanan kişiler, yaşamda ahlak kurallarına uyan, iyilik eden, yardımsever, bol dostu olan tiplerdir. Yani hiç de kötü biri değilim. Bana Tanrı'dan bahsetmeye başlama, Tanrı'ya ihtiyacım olmadığını biliyorsun diyenlerdir. Çevrelerindeki birçok kişi de onların öyle olduğunu düşünür. Bu yüzden kiliseye gitmeye ihtiyaç duymazlar. Dua etmezler, maneviyatı düşünmezler. Neden? Söyleyeyim. Aslında çok basit. Bunlara ihtiyaçları olduğunu düşünmezler, zira şeytan onları yeterince iyi olduklarına inandırmıştır. Kiliseye gitmeye ihtiyacım yok, kutsal kitap okumaya ihtiyacım yok, bana vaaz etmeye başlama, müjdeymiş, yargıymış, cehennemmiş, yaşamımda bunlara hiç ihtiyacım yok derler. Neden? Çünkü insan gururundan ötürü, Tanrı'nın gözünde kabul edilir olacak kadar iyiyim diye düşünür. Onların sorunu Tanrı kavramlarıdır. Yani Tanrı'yı yanlış tanırlar. Onu gerçeğe dair bir şey bilmeyen ihtiyar bir büyük baba gibi görürler. Tek kişiyi de milyarları da kurtaracak olan Rab İsa'nın kanıdır. Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını düşünen kişi safi gurur içinde yaşar. Tanrı ise gururdan tam anlamıyla nefret eder. Gururları onları en sonunda mahva götürecektir. Tanrı'nın lütfunun bizi neye teşvik ettiğini bir düşünelim. Günahlarımıza rağmen Tanrı'nın bizi kutsallığa ve doğruluğa ve sonsuz yaşama götüren sevgisi bizi ne yapmaya teşvik eder? Ona hamd etmeye, onu övmeye, ona tapınmaya, ona itaat etmeye, onu izlemeye teşvik eder. Tanrı'nın lütfu, sevgili dostlar, işte bunlara teşvik eder. Eğer bilerek ve isteyerek ona karşı günah işlemeyi, ona baş kaldırmayı seçerseniz, onun sert bir biçimde terbiye edişiyle karşılaşırsınız. Kutsal kitapta ölümcül günah da vardır diye bildirilir. Öyle zamanlar vardır ki Tanrı, yaşamında olan bir şeye artık izin vermemek için kişiyi yok etmeye karar verebilir. Bu bizim anlayacağımız bir şey değildir. Bu durum Tanrı'nın lütfunun kesildiği anlamına mı gelir? Hayır. Tanrı'nın lütfu o kadar büyüktür ki sevgili dostlar, o kişinin yaşamındaki diğer insanları gözetmektedir. Ya da yaptığı bir şeye izin vermemektedir. Tanrı'nın lütfunu durdurmanız mümkün değildir. Peki ya intihar etmek diye soracak olursanız? Şimdi bu konuya açıklık getirmek istiyorum. İntihar korkunç bir günahtır. Kişinin yaşamında olanlardan sapkın bir biçimde kaçış yoludur. Kesinlikle intihar günahtır. Kendi canınıza kıyarsanız ödülünüzü kaybedersiniz. Bu konuyu aklından geçirenler için söylemek isterim. Bağışlanabilirler mi? Kesinlikle evet. Tanrı'nın lütuf ve bağışlama şemsiyesinin altında kalmayan hiçbir günah yoktur. Bunu unutmayın. O halde lütuf bizi neye teşvik eder? Sizi bilmiyorum ama kendi hayatımı ve Tanrı'nın beni kaç kez bağışladığını düşündüğüm zaman onun önünde diz çöküp, "Ya Rab, sana şükürler olsun. Seni övüyorum, sana tapınıyorum. Sana hayranım, sana ne kadar hamd etsem azdır. Tüm yüreğimle sana odaklanmak, senin yolunu izlemek istiyorum. Bütün aklımla, bütün ruhumla kendine bağla beni. Huzurunda kutsal olmam için ne gerekiyorsa yap lütfen," diye dua etmek geliyor. Tanrı'ya karşı günah işlemek istemiyorum sevgili dostlar. Şimdi bir konu üzerinde düşünmenizi istiyorum. Kilisede ayağa kalkıp ilahileri ezbere söyleriz ya, aslında o ilahinin sözleri üzerinde düşünmeyiz bile. Ama şimdi sözünü edeceğim ilahinin sözleri üzerinde düşünmeye başlamanızı istiyorum. Söylediklerimi takip edin lütfen. Rabbimizin lütfu harikadır. Günahımızdan ve suçumuzdan daha büyüktür. Peki ne kadar büyüktür? Sevgili dostlar, her zaman çok çok daha büyüktür. Orada, Golgota'da dolup taştı. Kuzunun kanının akıtıldığı yerde. Lütuf, lütuf, Tanrı'nın lütfu. Beni bağışlayacak ve içten dışa arıtacak olan lütuf. Lütuf her günahtan daha büyüktür. Yücedir, sonsuzdur. Onun lütfunun sınırı yoktur. Eşi benzeri yoktur. İman eden herkese karşılıksız sunulur. Onun yüzünü görmek isteyenler, şimdi şu anda onun lütfunu almak ister misiniz? Yüce lütuf, sonsuz lütuf, eşsiz lütuf, Tanrı'nın bağışlaması. Bütün bunlar kimi yüceltir? Tek bir kişiyi, Rab İsa'yı. Peki bunlar bana ne anlatır? Şükürler olsun. Rabbe şükür, artık günahın egemenliği altında yaşamam gerekmiyor. Suçluluğun gölgesinde, şeytanın değersiz olduğuma dair yalanlarını işiterek yaşamak zorunda değilim. Bütün bunları artık dinlemem gerekmiyor. Tanrı'nın lütfunun asla tükenmeyeceğini artık biliyorum. Tanrı'nın beni affetmeyeceği yalanına inanmak zorunda değilim. Çünkü o, Tanrı, zaten beni affetmiştir. Ayrıca bana ne anlatır? Her şeyimi ona borçlu olduğumu anlatır. Başka bir ilahi daha var, belki bilirsiniz. Yüce lütuf sesi tatlı. Suçluyken kurtuldum, gözlerim de açıldı, kayıpken kurtuldum. Lütfun ne hoş geldi. Evet, böyle bir ilahi de var. O lütuf ki benim gibi bir zavallıyı kurtarmıştır. Bu arada insanın gururunun neler yaptığına da değinmek istiyorum sevgili dostlar. İlahi de kör gözlerim açıldı, korkum silindi diye söyleriz. Sadece kendimizi iyi hissetmek için kiliseye gitmek, yapmacık bir coşkuyla gelecek haftaya kadar idare edebileceğinizi düşünmek yanlıştır. Temelimiz gerçek olmalıdır. Öyle ki bir şey duyduğumuzda doğru mu, yanlış mı olduğunu bilelim. İnanılır mı, inanılmaz mı olduğunu anlayalım. Gerçek hem yaşamda hem de ölümde bizimle birlikte olmalıdır. Ama bazıları var ki gerçekle birlikte yaşamadıkları halde gerçekle birlikte öleceklerini sanırlar. Günümüzde öz saygı ve başarı üzerine yazılmış onca kitapta ne yapıyoruz? İnsanı pohpohluyoruz. İnsanı yüceltiyoruz. Daha iyi görünmesi, kendini daha iyi hissetmesi için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendini iyi görmen ve iyi hissetmen lazım diyoruz. Kendinizi iyi görebilir ama tümüyle yanılmış olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek mi istiyorsunuz? O zaman nereye bakacaksınız? Çarmıha bakacaksınız. Hamdolsun. Bütün hepimiz çarmıha bakalım. Eğer kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız sevgili dostlar, gerçekten o zaman çarmıha bakın. O zaman kendinizi iyi hissedeceksiniz. O zaman kendinizi iyi göreceksiniz. O zaman onun kanıyla yıkanmış, onun ruhuyla kutsallaştırılmakta ve tümüyle ona bağlı olan, onun yüce lütfu sayesinde Tanrı'nın çocuğuyum diyebilirsiniz. O zaman sevgili dostlar, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Diğer her şey gururdur ve atılması gerekir. İlahinin sözlerinde olduğu gibi yüce lütuf sesi tatlı. İşte ben buna bayılıyorum sevgili dostlar. Şimdi dilerseniz birlikte dua edelim. Göksel Baba, seni çok seviyoruz, seni övüyoruz ve sana hamd ediyoruz. Sen yücesin, sen egemensin. Senin lütfun eşsiz ve sınırsızdır. Kelimeler sana olan şükranımızı ifade etmeye kâfi gelmez. Senin yüceliğinin karşısında durduğumuz zaman lütfunun ne demek olduğunu gerçek anlamda kavramaya başlıyoruz. Günahlarımızı bağışladığın için, senin çocukların olmamızı sağladığın için sana şükrediyoruz. Göksel orduların sonsuzluk boyunca seni övüp yücelteceğini, bizlerinse seni övmelerine neden olan lütuf ödülleri olacağımızı bildirmeni şimdi anlıyoruz. Lütuf egemenliğinde yaşamamıza izin verdiğin için, yüce lütfunla bizi çepeçevre kuşattığın için sana şükrediyoruz. Lütfunun hepsini anlamasak da senin önünde kendimizi alçaltıp her şey İsa'dan, bizden olan hiçbir şey yok diyecek kadar anlıyoruz. Bütün bunları senin değerli, görkemli isminde sana iletiyoruz dualarımızla. İsa Mesih'in görkemli ismiyle amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda Tanrı'nın lütfunun bize sağladıkları üzerinde duruldu. Öyle ki onun lütfu sayesinde aklandık, onun sevgisiyle donatıldık ve güçlendirildik. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM. Radio Light.
5: 103.6
4: 103.6 FM.
5: Radio Live.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Şimdi birlikte Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubuna bakalım. İzmir, Mesih için şehit olanların topluluğudur. Simirna sözcüğündeki Mirna acı çekme anlamına gelir. Simirna bugün İzmir olarak bilinir. Kurulduğundan bu yana İzmir'e bilindiği gibi Ege'nin incisi denir ve bugün oldukça önemli bir ticaret merkezidir. Bazıları İzmir'in İstanbul'u geçeceğini dahi düşünüyor. Eski İzmir'in kalıntıları bugün hala ayakta. İzmir, eski adıyla Simirna, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biriydi. Çiçek, süs ve Asya'nın tacı gibi adlarla da anılmıştır. Pagos tepesinde bir akropol mevcuttur. İsa'dan önce 2000 yılında Hititler zamanında Pagos tepesinde kurulmuştur. Daha sonra Büyük İskender oranın yapımında katkılarda bulundu. Büyük caddeleri vardı. Tepenin çevresi çiçeklerle süslenmiş olduğundan taca benzemekteydi. Şehirde Zeus, Kibele, Afrodit, Apollo, Diana tapınakları vardır. Bugün bir açık hava tiyatrosu da var. Büyük bir stadyumu bulunmaktaydı ve İzmir topluluğunun önderi, Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp da İsa'dan sonra 155 yılında diri diri yakılarak orada şehit edilmişti. Simirna acı çekme anlamına gelir dedim. Rab İsa da mektubunda topluluğa seslenirken onların yoksulluk ve acılarını bildiğini ifade eder. İzmir ve Filadelfya topluluklarını suçlayan bir sözcük kullanılmaz. Bu ilginçtir. Bu iki şehir her zaman ayakta kalmıştır. Kandillikleri kaldırılmışsa da yine de İzmir'de az sayıda Mesih inanlısı bulunmaktadır. Efes'in elçilerin topluluğu olması gibi İzmir'de 100 ila 314 yıllarının şehitler topluluğudur. Bu Yuhanna'nın ölümüyle 313'te Konstantin'in tüm Roma İmparatorluğunda Mesih inanlarına yapılan baskıları sona erdiren hoşgörü buyruğuna dek olan dönemdir. Bu mektup Rab İsa'nın en kısa mesajıdır ve yalnızca övgü içerir. Vahiy 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum der. Bu ayet Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayette bağlantılıdır. 17 ve 18. ayetlerde onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Rab her topluluğa uyan bir özelliği seçip kullanır. Rab İzmir'deki topluluğa kendisini tanıtırken ilk ve son ölmüş ve yaşama dönmüş demektir. İlk ve son ondan önce kimsenin olmadığı ve ondan sonra da olmayacağı anlamına gelir. Her şeyin son düzeni ona bağlıdır. Zulüm gören imanlılar olanların Tanrı'nın amacı ve planı dahilinde olduğunu ve kontrolü elinde tutanın o olduğunu bilme ihtiyacı içindeydiler. Ölmüş ve yaşama dönmüş ifadesi şehitler için ayrıca önemlidir. Onun ölüm deneyimi o dönemde şehit olan 5 milyon kişiyi anlamalarını sağlıyordu. Fox'un şehitler kitabına göre 5 milyon kişi o dönemde şehit edildi. Mesih ölüme galip gelmiştir ve zulüm görüp şehit düşenlerin de umudu budur. Ayrıca şunu söyler Vahiy 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum, oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Bu toplulukta Rabbin övdüğü 7 tane nokta bulunmaktadır. İlk olarak sıkıntı ve acıdan söz edilir. Bu büyük sıkıntı değildir. Roma imparatorlarının yaptıkları işkenceler büyük sıkıntı sayılmadığına göre bizim küçük sıkıntılarımız da sayılmaz. Ancak İzmir topluluğu Rab İsa Mesih için büyük sıkıntılara katlanmak durumunda kalmıştır. İkinci övgü noktası ise yoksulluk ve maddi yönden zayıflıktır. İlk topluluklar toplumun yoksul kesiminden oluşmaktaydı. Zengin birisi Mesih'e iman ettiğinde malları herkese paylaştırılırdı. Oysa zenginsin sözü onların ruhsal yönden zengin olduklarını anlatır. Laodikya'daki zengin toplulukla olan çelişkiye burada dikkat edilmelidir. O topluluğa şöyle denir. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak bir durumdasın. Konuşmak üzere gittiğim kiliselerde bazen kilise önderleri topluluğun içindeki zenginlerle gururlanır. Şehit topluluğu böyle bir şeyle övünecek durumda olamazdı. O topluluklarda köleler, kaçmış köleler, fakirler ve iman edince varlığını dağıtmış insanlar vardı. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını der ayette. İşte üçüncü övgü noktası budur. İzmir'de Mesih'e iman eden Yahudiler hem özde hem de dıştan Yahudiydiler. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Elçi Paulus tüm İsrail'in İsrailli olmadığını söyler. Yahudi'yi gerçek bir Yahudi yapan şey dinidir. Rab onlardan söz ederken babalarını mahvolmak üzere olan bir Suriyeli olarak tanıtır. Ancak İzmir bir kültür şehriydi ve oradaki birçok Yahudi inancını terk etmişti. Yahudi olduklarını söylüyorlardı ama dinini bırakan bir Yahudinin ne kadar Yahudi olduğu tartışılır. Almanya'da birçok kişi bunu uygulamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde Tanrı'nın halkı olarak kalmış olanlar çok az olmuştur. Sıkıntılardan korkma. Bu söz Rabbin sıkıntıda olan imanları teşvik etmek için söylediği bir sözdür. Bu kitapta geçen Rabbin ikinci teşvik sözüdür. Tarih birçok imanının Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ölüme gittiğini yazar. Beşinci nokta, İblis aranızdan bazılarını zindana atacak sözünde gizlidir. Burada İzmir'deki imanların sıkıntı çekmesinden sorumlu birisi söz konusudur. Biz olsak şeytana alet olan kişi ya da duruma saldırırdık. Oysa Rab İsa olayın köküne işaret eder. Kendi yaşamından paylaşmak istediğim bir nokta var. Önceleri başıma gelen her şeyi Tanrı'nın yargısı ya da terbiye edişi olarak görürdüm. Ancak fiziksel sorunlar artmaya başladıkça kafam karıştı. Bazıları sorunları ortaya çıkaranın şeytan olduğunu söylemeye başladı. Sanırım bu açıklama doğru. Altıncı nokta ise 10 gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz sözündedir. 10 Roma İmparatorluğu 10 dönemde halka zulmetti. Bu 10 Roma İmparatorları şunlardır ve verdiğim tarihlerde yaklaşık tarihlerdir. İlk olarak Neron. 64 ila 68 yıllarında yani Paulus'un öldüğü sıralarda zulmetmiştir. Domitian ise 95 ila 96 yılları arasında yani Yuhanna'nın sürgüne yollandığı yıllarda zulme devam etti. Trajan 104 ila 117 yıllarında yani Ignatius'un yakılması zamanında, Markus 161 ila 180 yıllarında yani Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp'ın da İsa'yı inkar etmediği için yakılarak şehit edildiği dönemde, Severus 200 ila 211 yılları arasında, Maximinius 235-237 yıllarında, Dexius 250 ila 253 yılları arasında, Valerian 257-260 yıllarında, Aurelian 270-275 yıllarında ve Diocletian 303 ila 313 yılları arasında ki imparatorların en kötüsüydü, İmanlara zulmettim. İşte bu zamanlarda imparatorlar Mesih inanlarına yapılabilecek en büyük zulümleri yaptı. Yedinci noktada ölüm pahasına da olsa sadık kal diyor. Gerçekten de bu inanlılar ölüm pahasına sadık kaldılar. Onun için şehit oldular. İsa Mesih de onlara yaşam tacının sözünü verir. Onun taç şehir İzmir'de yaşamış olan imanlara hitap ettiğini unutmayalım. Onlara çiçek falan değil sonsuz yaşam tarzını vereceğini söylemesi ilginçtir. Rabbin acı çekenler için özel taşları var. Birçok imanlıya bu taşların verileceğini biliyorum. Eğer siz de şu anda acı çekiyorsanız onun sizin içinde bir armağanı var. Sizinle aynı durumda olanlar dışında kimsenin elde edemeyeceği ödüllere kavuşacaksınız. Tanrı sözü şöyle der. Yakup 1. bölüm 12. ayette. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Özürlü, ağrı çeken kişiler için yaşam tacı ne kadar büyük bir umut kaynağıdır. Vahiy 2. bölüm 11. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecekler. Kulağı olan işitsin. Siz de işittiniz mi? O şimdi size konuşuyor mu? Yorumcu Dwight Moody ikinci ölümü şöyle ifade eder. Doğmuş olan iki kez ölecek. İki kez doğmuş olan ise bir kez ölecek. Yaşarken Rab gelirse bir kez ölmek bile gerekmeyecektir. İkinci ölümü hiçbir imanlı tatmayacaktır. İlk ölüm bedenle, ikincisi can ve ruhla ilgilidir. Ölüm Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmaktır. Hiçbir imanlı bunu yaşamayacak. Vahiy 2. bölümde Mesih'in Bergama'daki topluluğuna mektubu bulunmaktadır. Bergama'daki topluluk İsa'dan sonra 314 ila 590 yıllarına denk gelen kilise tarihini temsil eder. Bu döneme sınırsız putataparlık dönemi de denilebilir. Çünkü dünyasal tutkular topluluğu istila etmiş ve topluluk Mesih'ten uzaklaşmıştır. Bu mektubun Bergama'daki topluluğa bir mesajı olmasının yanı sıra tarihi öneme de sahiptir. Bergama, İzmir'in 90 kilometre kuzeyindedir. Bergama ve İzmir önemli yerlerdi ve birbirleriyle rekabet halindeydiler. O dönemlerde İzmir ticaret, Efes politika, Bergama ise bir din merkeziydi. Bergama, Bergama Krallığı'nın da başkentini oluşturmaktaydı. Akropol halen oradadır ve büyük

bölgeye hakim durumdaydı. Asıl şehir iki ırmağın arasına kurulmuş durumdaydı. Bu kayalık tepede orada yükselmekteydi. Halen de ziyaretçileri bu görüntü etkiler. Tepe ve üzerindeki kalıntılar görülmeye değerdir. Bergama yalnızca büyük tapınaklarıyla değil, aynı zamanda putatapar dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olmakla da övünmekteydi. 200 binden fazla kitap bu kütüphanede bulunmaktaydı. Aslında şehrin adı da orada kullanılan parşömenden gelir. Bu Mark Antony'nin kız arkadaşı Kleopatra'ya verdiği kütüphaneydi. O da bu kütüphaneyi Mısır'daki İskenderiye'ye taşıdı. Dünyanın en büyük kütüphanesi olarak bilinen İskenderiye Kütüphanesi, Bergama'dan taşınan kitaplarla oluşturulmuştu. Eğer İstanbul'daysanız Ayasofya'ya uğrayın ve kaymak taşından yapılmış olan uzun harika vazoya bir bakın. Elbette Bergama düşmanlarının eline geçtiğinde soyulup talan edildi. Vahiy 2. bölüm 12. ayette Bergama'daki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor der. Bergama'daki topluluğun meleğine yaz. Bu mektup da diğerleri gibi topluluğun meleğine ya da elçisine hitaben yazılmıştır ki o da büyük olasılıkla topluluğun önderidir. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor ile kastedilen Tanrı sözüdür. Tanrı sözü insanın ihtiyacına ve Bergama'da sahte dindarlık olarak beliren günahına da yanıt verebilecek niteliktedir. Orası dini vurgulayan bir şehirde ve yalnızca Tanrı sözü ile buraya ulaşılabilmesi mümkündür. Vahiy 2. bölüm 13. ayette nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın der. Nerede yaşadığını biliyorum diyor. Rab 3 konuda topluluğa öğüt verir. İlk olarak durumlarının farkında olduğunu belirtir. Bu imanların zor bir yerde yaşadıklarını biliyordu Tanrı. Rab bizim de durumumuzu bilir ve anlar. Bazen belli bir durumdaki kişiyi suçlayabiliriz ancak biz o durumda kalsak acaba nasıl davranırız? Şeytanın tahtı oradadır ifadesi şeytanın orada etkili olduğunu ve Bergama'da dinin önemli yer tuttuğunu gösterir. Bu şeytanın hala cehennemde olduğunu düşünenlere bir yanıttır. Cehennem henüz açılmadığından da oraya girmedi. Vahiy 20. bölümde de göreceğimiz üzere şeytan daha uzunca bir süre cehenneme inmeyecektir. Şu anda şeytan serbestçe dünyada çalışmakta, krallıkları yönetmekte ve avını arayan bir aslan gibi kükreyerek 1. Petrus 5. bölüm 8. ayete göre dolaşmaktadır. Tahtı vardır ve Mesih o dönemde bu tahtın Bergama'da olduğunu belirtir. Öyle inanıyorum ki tahtının yeri o günden beri değişti. Belki de her türlü sapık tarikat ve bozuklukların hüküm sürdüğü başka bir şehre, başka bir kente yerleşti. Tahtının Bergama'da olduğunu söyleme nedeni oradaki putperest tapınaklarıdır. Elbette bugün hepsi harabe halindedir. Halen restorasyon çalışmaları sürdürülüyor ancak Yuhanna'nın zamanında şeytanın tahtı buradaydı. Şehrin girişinde sağdaki tapınak Athena'ya aittir. Onun üstünde ise kütüphane yer alır. Caesar Augustus ile Hadrian tapınakları da oldukça görkemlidir ve geniş bir alanı kaplar. Diğer bazı ilginç özellikler de burada söz konusudur. Oldukça çarpıcı bir görünüme sahiptir ve bazıları bunun şeytanın tahtı olduğunu düşünür. Bence şeytanın tahtı bunun ve diğer bazı yerlerin birleşiminden oluşmaktaydı. Özellikle belirtilmesi gereken iki yer daha vardır. İlki Dionysos tapınağıdır ki bu tapınağın kalıntıları tiyatronun kalıntılarının yanındadır ve fotoğraf çekmek için tepeye çıkıp yürümeniz gerekir. Bu tapınak şarap tanrısı olan ve keçi şeklinde tasvir edilen Bacchus ile aynıdır. Üst kısmı boynuzlu bir insan, alt kısmı ise kuyruğu da bulunan bir keçi şeklindedir. Günümüzde şeytanın boynuzlu, kuyruklu tasvirleri kutsal kitaba dayanan bir yaklaşım değildir. Peki o zaman nereden geldi? Dionysos tapınağından şarap tanrısı Bacchus'ten gelmektedir. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee diyor ki, yaşadığımız bu ülkeyi kimden aldık biliyor musunuz? Yerlilerden aldık. Onlar da başkalarından aldı ancak mermi değil, alkol kullanarak. Örneğin Hawaii oradaki halka likör dağıtılarak ele geçirilmiştir. Şeytan aynı zamanda likörün de tanrısıdır. İkinci önemli tapınak Asklepios adlı tanrıya atfedilmişti. O tepenin aşağısında antik dünyanın en büyük hastanesi bulunmaktaydı. O zamanın Mayo kliniği buradaydı. Yunan tanrısı Asklepios insan şeklinde tasvir edilirken doğuya ait Asklepios'un yılan şeklinde tasvir edildiğini görmekteyiz. Bergama'da
yılan şeklindeydi. Oradaki büyük mermer sütun

0: büyük olasılıkla Asklepios Tapınağı'na aittir. Bu tapınak ötekilerden farklı olarak yuvarlak şekilde yapılmıştı. Orada her türlü iyileştirme yöntemi kullanılıyordu. Kendinizi bu şekilde hayal edin. Uzun bir tünelde yürüyorsunuz ve tavanda hava deliklerine benzer delikler var. O sırada deliklerden size seksi bir sesle şunlar söyleniyor. İyileşeceksin. Daha iyi hissedeceksin. Bu modern dünyadaki bazı uygulamaları çağrıştırıyor mu? Sonra aşağıya sıcak banyoların olduğu yere iniyorsunuz ve size masaj yapılıyor. Orada iyileştirme ile ilgili oyunların sahnelendiği bir de tiyatro vardır. Eğer o ana dek iyileşmemişseniz son olarak sizi gece o tapınakta bırakıp yılanları salarlar. Buna günümüzde şok tedavisi diyoruz. Onlar sizi iyileştirmezse bile delirtebilir. Ölüleri çıkardıkları bir arka kapıları da bulunmaktaydı. İyileşmeyenlerden hiçbir zaman söz etmezler. Yalnızca iyileşenler konuşulurdu. Sezar Augustus buraya gelmeyi çok severdi. O ise hasta değil alkolikti. Her yıl onu tedaviye alırlardı. Orası önemli bir yerdi ve 700 yıl boyunca tüm dünyadan gelen hastaların tedavi edildiği bir hastane görevi gördü. O günlerde bu iyileştirme şeytani bir yöntem içermekteydi. Orası şeytanın tahtının olduğu bir yerdi. Bergama'da imanlara yönelik bir övgü sözü daha da çarpıcı bir şekilde göze çarpar. Adıma bağlı kalıyorsunuz. Mesih'in tanrılığını savunmaya devam ettiler. Fark edildiği gibi Bergama'daki topluluk 314 ila 590 yılları arasındaki topluluğu temsil etmekteydi. Aslında bu dönem büyük iman önderlerinin yetiştiği bir dönemdir. Mesih'in tanrılığını reddeden Aryan tarikatı doğduğunda Kuzey Afrikalı Athanasios imanın en büyük savunucularındandı ve o şekilde 325'teki İznik konsülünde Arianizm suçlandı. Augustin Pelagian tarikatına karşı çıkmıştır. Bu tarikat insanın iyi olduğunu ve lütfa gerek olmadığını da öne sürmekteydi. Bu iki iman önderi inançlarının temellerini çok iyi şekilde o dönemde savundular. Bana olan imanını inkar etmedin diyor. Mesih imanlarının inandığı öğretiye burada göndermede bulunmaktadır. Sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile diye eklenir. Antipa imanı uğrunda öldürülen birisidir. Ama onun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla Bergama'daki ilk şehit oydu ve sonra başka imanlılar da onu izledi. Mesih buraya dek Bergama topluluğunu öven sözler söylemişti ancak şimdi iki nedenden dolayı suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetler. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda Kolas yanlarının öğretisine bağlı olanlar var denmektedir. Bu iki nedenle Balam ile Nikolas'ın öğretileriyle diyor. Balam'ın öğretisi Tanrı'nın günahkar İsraillere lanet edeceğini düşünen Balam'ın içine düştüğü yanılgıdan farklıdır. Bu açgözlülük olan Balam'ın yolundan da 2. Petrus 2. bölüm 15. ayete göre farklıydı. Burada geçen Balam öğretisidir. Balak'a cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı öğretmişti. Bu İsrail halkına putperestliği ve cinsel ahlaksızlığı getirmek oluyordu. Bergama'daki topluluk döneminde imanlı olmayanlar topluluğa katılmaktaydı. Nikolas yanlarının öğretisi burada halen sürmekteydi. Efes'teki topluluğun bu öğretiden nefret ettiğini biliyoruz ancak Bergama'daki bazı kişiler bu öğretiye bağlılıklarını sürdürmekteydi. Bu öğretinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Büyük olasılıkla Nikolas'ın geliştirdiği ve Mesih inancına yeniden dinsel törenleri ve ruhban sınıfını sokmaya çalışan bir tarikattı. Bu Mesih'in nefret ettiği bir şeydir. Görüldüğü gibi Mesih sevmeyi bildiği kadar öfkelenmeyi de bilmekteydi. Onun öfkelendiği şeylerden uzak durmamız bizim için bugün önemlidir. Vahiy 2. bölüm 16. ayette. Bunun için tövbe et. Yoksa yanınıza tez gelir, kılıçla onlara karşı savaşırım denir. Tövbe et diyor. Tek çözüm tövbe etmektir. Tövbe etmek Yunanca'da düşünceyi değiştirmek anlamına gelir. Tanrı sözü 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette şöyle söyler. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Rab tövbe etmedikleri takdirde ağzındaki kılıçla, yani Tanrı sözüyle onlarla savaşırım dedi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verme yetkisinin kilisede olduğunu düşünürsek büyük bir yanılgıya düşeriz. Gerçek kilise İsa Mesih'e inananlar tarafından oluşturulur ve buna Mesih'in bedeni denir. Onlar dünyaya ışık olmak durumundadır. Bu karanlık dünyada ışık olunacaksa Tanrı sözünün otoritesine uymaya dikkat etmeliyiz. Vahiy 2. bölüm 17. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Orada ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim denir. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin diyor. Bu bugün bizim için de geçerlidir. Galip gelene diyor. Gerçek bir İsa inanlısının tanımı budur. Kuzunun kanı sayesinde galip geliriz. Güç bizde değil, onun akıtılan kanındadır. Zafer bizim tarafımızdan değil, Mesih tarafından kazanılmıştır. Saklı man ise Tanrı sözünde açıklandığı üzere Mesih'in ölümden ve kişiliğinden söz eder. Aslında İsa Mesih kendisinin gerçek ekmek olduğunu Yuhanna 6. bölüm 32 ile 35. ayetlerde şöyle dile getirmektedir. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten ekmeği size babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. İmanlı ruhsal olarak büyümek için mutlaka Mesih'ten beslenmelidir. Mesih günümüzde gözden uzak kalmakta ve bilinmemektedir. Dolayısıyla ona inananların onu doğru şekilde temsil etmemeleri de acıklı bir tabloyu ortaya çıkartır. Ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim diyor. Beyaz taş imanların cennette dışlanmayacaklarını düşündürür. Yuhanna'nın kendilerine yazdığı o bölge insanların yakın dostlarına tessera denen ve üzerinde yazı ya da simgeler bulunan taş ya da fil dişi armağan etme alışkanlığı bulunmaktaydı. Bu hediye alanın özel eşyası olurdu. Mesih de kendisine inananların üzerinde bir ad yazılı birer taş vereceğini söyler. Bu bizim için değilse bile onun için yeni bir ad olacaktır. Her birimize farklı bir şey söyleyeceği için her ad da farklı olacaktır. Onun bize özel olarak verdiği bir ad olacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm. İsa reddediliyor.
1: İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu.
0: İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
0: Yahya'nın öldürülmesi.
1: Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları o İlyas'tır diyor. Yine başkaları eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi kardeşi Filipus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza "Dile benden ne dilersen veririm." dedi. Ant içerek "Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm." dedi. Kız dışarı çıkıp annesine "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum," diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ise onlara siz yiyecek verin diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani diye sordular. İsa onlara kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. 5 ekmekle 2 balığımız var dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 150'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünden yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim korkmayın." dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti.
0: İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor.
1: İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
0: 7. Bölüm. İnsanı kirleten nedir?
1: Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "Siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir." Yazmış olduğu gibi, "Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır" derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır. İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
0: Fenikeli kadının imanı.
1: İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, "Bırak, önce çocuklar doysunlar," dedi. "Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir." Kadın buna karşılık, "Haklısın Rab," dedi. "Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer." İsa ona, "Bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin," dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
0: Sağır bir adam iyileştiriliyor.
1: Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata," yani "açıl," dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar da haberi o kadar yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey iyi. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.
0: 8. bölüm. İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
1: O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp "Halka acıyorum," dedi. "3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor." Öğrencileri buna karşılık, "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?" dediler. İsa, "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. 7 tane," dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
0: Ferisilerin ve Herodes'in mayası.
1: Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. "Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor" şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, "Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?" dedi. "Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?" 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?" 7 dediler. İsa onlara "Hala anlamıyor musunuz?" dedi.
0: Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve bir şey görüyor musun diye sordu. Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa köye bile girme diyerek onu evine gönderdi.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezeryesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara siz ne dersiniz? Sizce ben kimim diye sordu. Petrus sen Mesih'sin yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
0: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
1: İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı, Petrus'u azarlayarak "Çekil önümden şeytan!" dedi. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. İsa size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: 9. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
1: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, Rabbi burada bulunmamız ne iyi oldu dedi. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Onu dinleyin dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi. Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim. İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar.
0: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
1: Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine onlarla ne tartışıyorsunuz diye sordu. Halktan biri ona öğretmenim diye karşılık verdi. Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar. İsa onlara, ey imansız kuşak dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin. Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu diye sordu. Küçüklüğünden beri böyle dedi babası. Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı. İsa ona, elinden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün dedi. Çocuğun babası hemen, iman ediyorum, imansızlığı yenmeme yardım et diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu öldü diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, biz kötü ruhu neden kovamadık diye sordular. İsa onlara, bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir yanıtını verdi.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
0: En büyük kim?
1: Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, yolda neyi tartışıyordunuz diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun. Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.
0: Bize karşı olmayan bizden yanadır.
1: Yuhanna ona, öğretmenim dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştı. Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınları programındasınız. Ben Semire, Serap'la birlikte bir defa daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de sizler için bilgilendirici, teşvik edici bir program hazırlamaya gayret ettik. Umarım sizler için iyi bir zaman olacak. Bu arada güzel müzikler de dinleyeceğiz. Fakat her zamanki gibi programımıza başlamadan önce bizlere ulaşıp görüşlerinizi ya da kendi deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Mektup adresimiz PK5 34350 İstanbul. Tekrar ediyorum, PK5 34350 İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Bugün programımızın ilk bölümünde kollarımızın ucundaki iki uzuv, yani ellerimiz hakkında konuşacağız. Hepsi burada, yani Umut Kadınları'nda, kulağınız bizde olsun.

0: Geçmişten bugüne ellerimiz hep iletişim aracı olmuştur. Yazının bulunmadığı çağlardan beri bir iletişim aracıdır. Mağaralardaki el izlerinden bunları anlıyoruz. Birine el sallamamız, tokalaşmamız, selam vermemiz, konuşurken duygularımızı ifade etmede yardımcı olarak kullanmamız geçmişten bugüne kazandığımız bir özelliktir. İletişimde ellerin yeri ve önemi çok büyüktür. Ayrıca eşlerin, sevgililerin el ele tutuşması da bir sevgi göstergesidir.
1: Semire, ellerimizin mucizevi yanı nedir? Hiç düşündün mü? Ne kadar mükemmel biçimde yaratıldıklarını ve onlarla yapabileceğimiz şeyleri bir düşünelim. Tanrı'nın yarattığı canlıların çoğunda ele benzer uzuvlar bulunur. Ama onlar bizimkinden daha farklıdır. Örneğin bize en yakın benzer maymunların elleri. Değil mi? Bizimkine benzese bile yine de farklıdır ve farklı biçimde kullanırlar.
0: Kesinlikle. Hatta bedenleri bile bize kısmen benziyor. Yani ayakları var, suratları var ve mimikleri bile bize benzeyebiliyor.
1: Evet, ellerin mucizevi yanı onlarla yapabildiğimiz hareketlerdir. Hı hı. Parmaklarımız ve avucumuzla nesneleri kavramamız, yine parmaklarımızla ince işler yapabilme yeteneklerimiz ve Tanrı'nın yarattığı canlılar arasında bizden başka bu yeteneğe sahip olan yok. İnsan eli gerçekten harika yaratılmış.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi kısaca sizler için yaptığımız araştırmayı paylaşmak istiyoruz. Elin yapısına ve el derisinin altında neler olduğuna bakalım. Elin kolla birleştiği noktada bilek yer alır. Bu esnek bölüm karpallar ya da el bilek kemikleri adı verilen 8 kemikten oluşurmuş.
0: İlginç. Bir de biliyor musun avuçta da 5 tane metakarpal denilen el tarak kemikleri varmış. Bunların her biri parmağımıza aittir. Avucunuza dokunduğunuzda bu kemikleri hissedebilirsiniz. Ardından da parmaklar gelir. Bileğin ve parmakların büküldüğü, kemiklerin birleştiği kısımlara eklem adı verilir. Bu eklemler serbestçe hareket eden eklemlerdir. Eğer yaparsanız sizler de göreceksiniz. Serap görüyor musun? Ne kadar rahat hareket ediyorum. Evet, serbestçe hareket eden eklemlerimiz var ellerimizde. Eklemlerdeki kemik arasında kıkırdak, yani bağlantı dokusu vardır. Bu kıkırdak kemik uçlarını kaplar ve yastık vazifesi görür. Bu yastık kıkırdak ve içi sıvı dolu olan kesecikten oluşurmuş. Ne kadar ilginç değil mi? Böylelikle kemiklerin birbirine sürtünmesi ve yıpranması önlenmiş olur. Kemikleri kaplayan ve bir arada tutan kaslardır. Bilek ve parmaklarda 12 adet farklı kas varmış. Dirsek ve bilek arasındaki kısımda. Kaslardan uzanan 12 kiriş yani tendon, bileğin ön yüzündeki bir bağın altından geçip bir kılıf içinde parmaklara kadar varırmış ve parmaklarda içe doğru bükülmeyi sağlar. Ayrıca ellerde kan damarları ve sinirleri de vardır. Sinirlerin beyne gönderdiği sinyaller sayesinde parmaklarımızı oynatır ve ellerimizle istediğimiz herhangi bir hareketi yaparız. Hiç dikkat ettin mi Serap? Bebekler belli bir ay geçtikten sonra böyle ellerine bakarlar, parmaklarına. Çünkü hareket eden bir şey var vücutlarında.
1: Evet, vücudunu tanımaya çalışırlar. Hı-hı. Aslında Hı-hı. Sen bunları söylerken bizim de vücudumuzu tanımamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bak, mesela evet ellerimiz var biliyoruz ama bu eller nasıl çalışıyor? Çok güzel araştırmışsın, bulmuşsun. Hı-hı. İyi bir bilgi. Hı-hı. Artık hani daha iyi biliyoruz ki ellerimizi oynatan hem bileğimizin Hı-hı. hareketini sağlayan kıkırdak, his dokusunu sağlayan sinirlerimiz Hı-hı. vesaire. Bunlar çok önemli.
0: Düşünsene sadece bilek ve parmaklarımızda 12 adet farklı kas varmış. Yani. 12 adet farklı kaslardan oluşuyor bizim ellerimiz.
1: Bir de bu sinirlerden bahsetmişken aslında el masajı yapan bir arkadaşım vardı. Bana el masajı yaparken o kadar hoşuma gitti ki yani çok güzel rahatladım. Hı-hı, parmaklarımın hı-hı. uçlarına böyle tırnaklarını batırıyor, işte ovmaya başlıyor. Sonra anladım ki işte senin de söylediğin gibi o sinirlerin vücudumuzda diğer bağlantılı olan bölgelere Hı-hı. ayak, omuz, Hı-hı. işte beyne giden sinirler.
0: Sinyaller gönderiyor.
1: Evet, sinyaller gönderiyor. Çok önemliymiş. Yani parmaklarımızın ucundaki o sinirler masaj yapılması çok iyi geliyor.
0: Hı-hı. Vücudumuzun diğer yerlerinde etkiliyor. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda.
1: Evet. O yüzden bilinçli masajlar çok çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Yani ellerimizle ne harika işler yaparız bir kez daha bunu görüyoruz. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çoğu zaman kendimizi ifade etmek için ellerimizi kullanırız. Söylediklerimizi vurgulamak için el hareketleri yaparız. Eğer ellerimizin üzerine oturmak zorunda kalsaydık birçoğumuz konuşurken epey sıkıntılı anlar yaşardık.
0: Hareket ettirmeden değil mi ellerimizi? Çünkü o kadar alışkınız ki böyle sürekli el işte gitti geldi ama böyle evet. diye anlatırken hep bir hareket halinde ellerimiz.
1: Ve duygumuzu da ifade ederken bir yanağı okşayarak ellerimizle şefkatimizi ifade etmek.
0: Teselli ederken elini tutmak.
1: Evet,
0: gibi.
1: Acı çekenin gözyaşlarını silerek duygudaşlığımızı gösteririz. Ellerimizle yemek pişirerek, dikiş dikerek, temizlik yaparak ailemize olan sevgimizi ifade ederiz. Yaşamda birçok şeyi ellerimizle yaparız.
0: Aslında çoğu zaman önemsemediğimiz ellerimiz ne kadar çok şey yapıyor öyle değil mi? Bazen görmek, duymak, koklamak yeterli olmuyor. Dışa vurum da dokunma gerektiriyor. Dokunumu olmayınca insan kendinde bir eksikliğin oluştuğunu fark ediyor. El ile temasta bir bütünlük kazanıyor. Dış yaşantımız ile bağlantıyı bir anlamda hayal ile gerçek arasında ayrımı belirleyen bir algı türüdür dokunma ile temas. Kesişsel algılama araçlarının en gelişmiş ve etkinlerinden biri olduğunu kabul ettiğimiz dokunma duyusu, bedenin değişik bölgelerine göre farklı hassasiyet kazanır. Duyu sinirleri vücut yüzeyine eşit dağılmadığı için vücudun bazı kısımları çok duyarlı olduğu halde bazı yerleri aynı duyarlılıkta değildir.
1: Dokunmada bedenin en hassas kısmı dış dünyaya açılan kapı olarak nitelendirebileceğimiz azamız ellerimizdir. Özellikle parmak uçlarının iç yüzeylerinde bu hassasiyet fazlaca kendini gösterir az önce de söyledik. Bu bölgelerin üstten tırnakla desteklenmesi duyarlılığı daha da arttırmaktadır. Esasen tırnaklar olmasa el tutma işlemini yerine getiremezdik.
0: Değil mi? El sıkışmak dostça bir hareketin simgesiyken elin tersiyle bir şeyi itmek, onu kabullenmemek, reddetmek anlamına da gelmektedir. Ve görüyoruz ki kabul etmek de elimizle yaptığımız bir hareket, reddetmek de ellerimizle yaptığımız bir harekettir aslında.
1: Evet.
0: Ellerimizi açtığımızda yardım edebilme ve karşındakine bir şeyler verme veya şekline göre aman dileme, yumruğumuzu sıktığımızda sinir, kavga ve anlaşmazlık mesajını gönderiyoruz. Ellerimizle işaret ediyoruz, itiyoruz, çekiyoruz, okşuyoruz, havaya kaldırıyoruz ve alkışlıyoruz.
1: Bu hareketlerin hepsinin ayrı bir dili var ve ayrı bir anlamı da. Beden dilinin en güzel yansıtıcısı olma özelliği nedeniyle de eller çok önemli. Mimikler gibi ama daha da farklı. Üçüncü bir gözümüz olsaydı nereye konmasını isterdik? Bu soruyu sorduğumuzda bir çocuk işaret parmağımın ucuna diyerek en anlamlı cevabı vermiştir.
0: Mantıklı aslında, her yere çevirebiliyoruz değil mi? Vup, arkamıza bile, ama gözlerimizi maalesef ki arkada olup bitenleri göremiyoruz.
1: Evet, çünkü el vücutta eklem çokluğuna bağlı olan en oynak, ekseni etrafında dönebilen bedenimizin üyesidir.
0: Atalarımızdan duyduğumuz beş parmağın beşi de birbirine benzemez sözü de mecazi yolla bir gerçeği yansıtmaktadır. Işığın olmadığı yerde bir nesne el yordamı ile kolaylıkla bulunabilirken, görme duyusundan yoksun olanlar parmak uçlarıyla okuma yoluna gidebilmektedir. Keza sağır ve dilsizler de kendilerine özgü el işaretleriyle gayet güzel anlaşabilirler. El bedenin simgesel olarak da en önemli yapı taşlarından biridir. Biçimi ve görünüşü bireyin karakter analizinin yapılmasında ve bazı psikolojik tanıların konmasında yardımcı olmuştur. Hiç gördün mü Serap? Mutlaka ki görmüşsündür. Ben otobüslerde çok karşılaşırım. Sağır ve dilsiz insanların ellerini çok kullandıklarını hiç fark ettin mi? Sadece el hareketleriyle konuşurlar. Bütün kelimeleri parmaklarıyla kurarlar, birleştirirler ve karşıdakine söylemek istediği şeyi sadece parmak hareketleriyle E'yi, A'yı, D'yi, K'yi, bütün hareketleri, bütün harfleri elleriyle yapıyorlar.
1: Evet, fark ettim ve aslında bizim de öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ellerimizin olmadığını düşünsene ve sağır ve dilsiz olduğumuzu düşünsene, nasıl iletişime geçerdik? Çok önemli aslında gerçekten ellerimiz. Sevgili dinleyiciler, isterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Güzel bir müzik dinledikten sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, güzel bir müzik dinledikten sonra programımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle ellerimiz hakkında konuşuyoruz. Evet, ellerimizin yapısında ve ellerimizle neler yapabildiklerimizden bahsettik.
1: Ve gördük ki ellerimiz vücudumuzun vazgeçilmez bir organıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi günlük yaşamda yaptığımız birçok şeyi ellerimizle yaparız. Örneğin onlarla yemek yaparız, araba kullanırız. Eğer bir işte çalışıyorsak bilgisayarı onlarla kullanırız. Bir çiftlikte, tarlada yine onları kullanırız. Ve bu listeyi sayfalarca uzatabiliriz, öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Kili yoğurup kullanışlı bir çömleğe çeviren ellerdir. Aynı eller kil hamurunu yaşamımıza güzellik katan dekoratif objelere dönüştürür. Eller kumaşı ve ipliği alıp giysiler diker, yün eğirir, şahane halılar dokur ve nakış işler. Eller flütü alır ve yüreğimize sevinç veren muhteşem müzikler yaratır. Eller fırçayı alır, evimizi güzelleştiren boyalar ve resimler yapar.
1: Ellerimiz harikadır. Onlarsız yaşamak çok zor olurdu. Gelecek programda ellerimizle ortaya çıkabilecek bazı sorunlar ve el bakımı hakkında konuşacağız. Şimdi birkaç dakikalığına ellerimizi inceleyelim. Onları hareket ettirelim ve bize verdiği bu mucizevi uzuvlar için Rabbe şükredelim.
0: Biliyor musun Semire, ellerimizi düşündüğümde aklıma bebeklerin yumuşacık tombul elleri gelir. Onlar ki uyku hariç her zaman bir şeyle meşguldür. Bir bebeğin elinden daha güzel bir şey düşünemiyorum. Benim çocuklarım küçücük parmaklarıyla beni tutmayı çok severlerdi. Ama şimdi büyüdüler ve artık buna gerek duymuyorlar. Bu da beni biraz hüzünlendiriyor. Aklıma bir şey daha geliyor, o da onların bebekken hissettikleri güven duygusu. Bir yetişkinin elini tutarken kendini güvende hisseden bir bebek düşünün. Tanrı Kutsal Kitap'ta Yeşaya 41. bölüm 13. ayette bize "Çünkü sağ elinden tutan, korkma sana yardım edeceğim diyen Tanrın Rab benim" diye yazılıdır. İhtiyacımız olduğu anda bize yardım etmek üzere sağ elimizi tutan bir Tanrımız var. Ne kadar rahatlatıcı bir düşünce. Eller çok farklı şeyler için kullanılabilir. Öyle değil mi Semire?
1: Kesinlikle. Düşünemediğimizden daha fazla.
0: Evet. Yaratıcılık, şefkat, ilgi ve her işe yatkınlık ellerle çok şey ifade edilir. Bazıları konuşurken ellerini çok fazla kullanır. Evet, senin de söylediğin gibi eller İşitme engelli arkadaşlarımız için de harika birer yardımcıdır.
1: Kesinlikle. El işaretleri sayesinde birbirleriyle bizim kulaklarımızla ve sesimizle yaptığımız gibi etkin bir iletişim kurabiliyorlar. Gerçek şu ki erken yaşta işaret dilini öğrenen bir çocuk işiten bir insandaki dil gelişimi süreçlerinin hemen hemen aynısını geçirir.
0: Semire, iyi güzel, ellerimizle harika şeyler yapıyoruz. Evet. Ve Tanrı'ya da gerçekten şükretmemiz gerekiyor. Harika yarattığı bu beden için, ellerimiz için. Ama maalesef bu eller iyi şeyler için kullanılması gerekirken kötü şeyler için de kullanabiliyoruz. Evet, kutsal kitapta eller hakkında pek çok şey yazılıdır. Ayrıca ellerimizle neler yapmamız gerektiği hakkında bize pek çok şey bildirmektedir.
1: Örneğin kutsal kitapta Vaiz 9. bölüm 10. ayetinde "Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur" diye yazılıdır.
0: Çok çarpıcı bir bildiri. Sanırım bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Şimdi tüm gücünü yaşama odakla. Çünkü yaşam bir gün sona erecek ve artık ellerini kullanma fırsatı olmayacak. Ayetin sonrasında şöyle bildirir.
1: Dahası insan kendi vaktini bilmez. Çok doğru, öyle değil mi? Hiçbirimiz ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Vaktimiz sadece Tanrı'nın ellerinde. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Aza da sahip olsak çoğa da ellerimizle çalışabilir ve onları bilgece kullanabiliriz. Ellerimizi hem kendi ailemizin ihtiyaçlarını hem de yardıma muhtaç olan diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabiliriz. Elçi Paulus bile Mesih inanlılarına öğütler ve talimatlar verirken şöyle demişti. Bunu 1. Selanikler 4. bölüm 11. ayette okuyoruz. Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin.
0: Aa, ben mi? Ellerim mi? Onlarla neler yapabilirim ki? Sakın demeyin. Bizler gün içerisinde farkında olmasak da çok yerde kullanıyoruz. Temizlik yaparken, yemek yaparken, çalışırken, ayrıca Tanrı ellerimizi iyilikler içinde kullanmamızı arzulamaktadır. Biri üzgünken, sıkıntı içindeyken onu teselli etmek için ona ellerimizle dokunup ona olan sevgimizi göstermeliyiz. Onun yanında olduğumuzu ellerimizle dokunarak hissettirmeliyiz. Ve dua ederken de ellerimizi açarız, öyle değil mi? Tapınırken, Tanrımızı yüceltirken ve daha bir sürü güzel şeyler için ellerimizi kullanırız.
1: Ellerimizi kullanarak yapabileceklerimiz konusunda daha pek çok şeyler söyleyebiliriz. Örneğin müzik çalmak ya da resim yapmak gibi. Ben ellerimle yemek yapmayı ve hizmet etmeyi, hatta nakış işlemeyi çok seviyorum. Ellerimizi kullanarak yaratıcı olmanın Tanrı'nın bizim için amaçladığı bir şey olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ne de olsa o her şeye egemen olan, bütün yaratılışın yaratanı olan Rab'dir. O bizi kendi suretinde yarattı ve bize bazı yetenekler verdi. Gelecek programda Tanrı'nın elleri ve yaratılışı hakkında daha kapsamlı konuşacağız.
0: Düşünüyorum da zaman nasıl da akıp geçiyor. Neredeyse bir programın daha sonuna geldik. Halbuki zaman ne kadar da değerli bir şey. Zaman yaşamın özüdür diye bir söz vardır. Tanrı yaşamımızı belirli bir zaman çerçevesi içinde yerleştirmiştir. Yaşayacak belirli sayıda günümüz var. Ardından yaşamımız sona erer. Bugün üzerinde düşünmek istediğimiz bir konu. Tanrı'nın bize verdiği bu zamanı nasıl kullanmalıyız? Zamanı kullanma biçimimiz bize dair ve ailemize, dostlarımıza ve yaratıcımız Tanrı'ya olan sevgi bağlılığımıza dair birçok şey açıklar. Musa, Kutsal Kitap'ta Mezburlar 90. bölüm 10. ve 12. ayette şu duayı dile getirmektedir. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80, o da sağlıklıysak. En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü. Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür, der. Ve Tanrı'ya bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım diye yakarır. Günlerimizi, saatlerimizi nasıl geçirdiğimiz yaşamda önemli bir faktördür.
1: Bir başka düşünmemiz gereken nokta ise yaşamımızdaki günlerle ne yaptık veya ne yapıyoruz? Bazen zamanın boşa akıp gitmesine izin verirken, kimi zaman ise zamanımız yok diye şikayet ederiz. İşte bu şikayet verimli ve doğru şeyler yapmak yerine gereksiz ve boş şeyler yaptığımız için söylenen sözler diye düşünüyorum. Günlerimizi saymayı öğrenmek demek, günlerimizi aslen değerli olan şeyleri, bizi geliştiren şeyleri yapmakla geçirmek demektir. Örneğin ailemizi sevmek, diğer insanlara yardım etmek, kitaplar özellikle büyük bir bilgelik kaynağı olan kutsal kitabı okumak, dua etmek, diğer insanları yüreklendirmek gibi zamanımızı nasıl ve ne yaparak geçiriyoruz? Bugünün ömrümüzün geri kalan kısmını başlamak için önemli bir gün olduğunu farkında mıyız? Yüreğimizde nasıl bir bilgelik kazanabileceğimizi hiç düşündük mü? Yaşamımızdaki en önemli zaman Tanrı'nın ve onunla yakın bir ilişkinin ardından gittiğimiz zamanlardır. İsa Mesih, Matta 6. bölüm 33. ayette "Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir" diye yazılıdır. Böylelikle Tanrı'ya dair daha fazla şey öğrenir ve bilgelikle dolu bir yüreğe sahip olur.
0: Sevgili dostlar, bugün sizlerle çoğunlukla ellerimiz hakkında konuştuk. Tanrı'nın bizlere verdiği ve harika şeyler yaptığımız birçok şeye kullandığımız ellerimiz, dünyanın birçok yerinde insanların bu elleri kötü şeyler içinde kullandıklarını gazeteler, TV ve radyolar aracılığıyla da duyuyor ve görüyoruz. Dua edelim ki hem kendimiz hem de çevremizdeki insanlar için ellerimiz Tanrı'nın amacına uygun ve güzel şeyler yapsınlar.
1: Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine buluşacağımızı umuyoruz ve hepinizi Umut Kadınları programını dinlemeye davet ediyoruz. Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yazmak isterseniz posta kutusu 534-1350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Mezmurlar 11. bölüm 3. ayet şöyle der. Temeller yıkılırsa ne yapabilir doğru insan? Aileyi, evliliği, çocuklarımızı ve kutsal yazılarda öğretilen ahlaki değerleri yok etmeye kararlı olan şeytanın saldırısı altındayız. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı bir diziye başlayacağız. Şimdi temellerin yeniden atılması mesajını birlikte dinleyelim.
3: Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Bundan daha güncel, bundan daha gerekli bir konu başlığı olabilir mi? Sanmıyorum. Günümüzde ailenin ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Aynı çatı altında yaşayan ve yalnızca birbirine bakan insanlardan oluşan bir topluluk mu? Geleneksel aile anne, baba ve çocuklardan oluşur ama bu geleneksel aile giderek azalıyor. Ah, hala var ama artık norm değil. Kilise çalışanlarımızdan biri eşi ve çocuklarıyla birlikte hemen yakınımızda olan Lincoln Parkı'nda yürüyüş yaparlarken bankta oturan iki kadından biri diğerini dürterek "Bak bir aile" demiş. Günümüzde aile işte bu kadar nadirdir. Bu dizinin sonucunda ne bekliyorum? Büyük mucizeler bekliyorum. Bu dizinin sonucunda eşlerin barışmalarını bekliyorum. Yalnızca bedensel ve zihinsel olarak değil, ruhsal olarak hatta ruh düzeyinde barışmalarını, uzlaşmalarını istiyorum. Evlilik ilişkileri içinde birbirlerini tamamlamalarını istiyorum. Kocaların karılarıyla birlikte dua etmeye başlamalarını umut ediyorum. Hatta bu dizinin ilerleyen bölümlerinde dua eden anne babaların gücü diye bir bölüm olacak. Ama bundan önce hatta ilk haftada eşler birlikte dua etmeye başlayacaktır. Dualarımızın sonucu olarak Tanrı'nın kaybolanları geri getireceğine neden güvenmeyelim ki? Bekarlara kutsal bir Tanrı'nın oğulları ve kızları olarak onu hoşnut edecek şekilde nasıl yaşayacaklarını, Mesih'in bedenine nasıl harika katkılarda bulunacaklarını anlamalarına yardım edeceği konusunda neden Tanrı'ya güvenmeyelim ki? Tanrı'ya neden bu şekilde güvenmeyelim ki? Şimdi bunun olması için senden iki dua isteğinde bulunmanı istiyorum. Bu söylediklerim ancak dua ile olur. İnsanları değiştiren şeyin benim mesajlarım olmadığını uzun zaman önce anladım. Bunu yapan Tanrı sözü aracılığıyla çalışan kutsal ruhtur. İşte bu yüzden her mesajdan sonra sana bir ödev vereceğim. Eğer ödevi yapmazsan, dua etmezsen hiçbir şey olmaz. Hayat hiçbir değişiklik olmadan devam eder. Çünkü yılan Adem ve Havva'yı cennette nasıl yok ettiyse, şeytan aynı şekilde aileye de çok güçlü bir şekilde saldırmaktadır. Eğer dua etmez ve Rabbi aramazsak, bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama gerçeği yalnızca dinlemek bizi değiştirmez. Senden yapmanı istediğim ilk şey, Tanrı'dan kendi yüreğinde bir mucize gerçekleştirmeni istemen. Yüreğinde değişmesi gereken ne var? Bazılarınız buraya yüreğinde kinle gelmiş olabilir. Öfkelisin, kırgınsın. Bazılarınız çok fazla acı çektiği için kendini kapatmış olabilir. Geçmişimize rağmen yeniden sevebilmek ve anlamlı bir şekilde yaşamaya devam edebilmek için Tanrı'dan şifa bekleyip Tanrı'ya inanabilir miyiz? Bunun için Tanrı'ya güvenebilir miyiz? Evet, ilk mucize Tanrı'dan kendi yüreğinde yapmasını istediğin mucizedir. İkinci mucize bir başkası için, eşin için olabilir, çocuğun için olabilir, ilişkin için olabilir. Daha fazlasını isteyemez miyiz diye sorabilirsin. Tabii ki birden fazla insan için dua ediyor olabilirsin ama şimdilik iki tane olsun. Biri senin için, biri başkası için. Bu dizi sona erdiğinde umarım hepimiz iyi evliliklerimizin daha iyi hale geldiğini, kötü evliliklerin en azından iyi hale geldiğini ya da iyileşmekte olduğuna tanıklık ederiz. Ama bunun için iman, dua ve oruç gereklidir. Bu ilk mesajımıza temellerin yeniden atılması başlığını verdim. Bildiğin gibi bir binanın temeli eğri ise o zaman bina da eğridir. Pastör Lüser, benim ailem Pisa Kulesi'ne benziyor diyebilirsin. Başka bir deyişle temel atılırken bir yanlışlık yapılmış, temeldeki bu yanlışın nerede yapıldığını bulacağız ve aynı zamanda Tanrı'nın nasıl yeniden temel atacağını da göreceğiz. Bu mesajlarda amacımız kimsenin moralini bozmak değil, ihtiyacı göstermektir. Bunun için mesajlarımızı bol lütufla besleyeceğiz. Sonra da Tanrı'nın ailelerin yaşamındaki merhametini göreceğiz. İşte gideceğimiz yer burası. Bu yolculuğa bizimle birlikte çıktığın için sana teşekkür ederiz. Evet, konuya hemen gireceğiz çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Bu arada her mesajın bir ödevi olacak. Normalde ödevi mesajın sonunda veriyorum ama bugün mesaja baktım ve sonuna koymaya uygun olmadığına karar verdim. Yani ilk önce ödevi vereceğim. Kalemini al ve 1. Korintliler 13. bölümü yaz. Sevgi bölümü. Şimdi açmayın. Telefonunda arama. Servis bittikten sonra da orada olacak. Yapmanızı istediğim şey bu bölümü duaya dönüştürmeniz ve 7 gün boyunca her gün bu duayı etmenizdir. Eğer evliysen en az bir kez eşinle birlikte dua et. Birlikte dua edin. Üzerinde konuşmayın. Yalnızca sevgi böyle bir şeydir deyin ve okuyun. Okuyun ve üzerinde düşünün. Bu 13 ayeti hızlı hızlı okuyup geçmeyin. Anlamlarını düşünün. Ödevin bu. Evet, girişimizi yaptık. Tanrı sözüne balıklama dalacağım için çok heyecanlıyım. Tanrı sözüne balıklama dalacağı için heyecanlı olan başka kim var? Umarım kutsal kitabını yanında getirmişsindir. Şimdi yaratılış biri aç. Ve bu çok zor olmamalı. Bu metinde göreceğimiz ilk şey şudur. Erkekler de kadınlar da Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. Yaratılış 1'de 26. ayetten başlayarak şöyle der. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Kutsal kitabımda ne zaman bir ayetin altını çizsem bunu hep kırmızı kalemle yaparım. Tükenmez kalem değil, kurşun kalem kullanırım. Bütün çoğul zamirlerin altını çizerim. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım. Burada çoğul bir zamir kullanılmıştır. Bu eski anlaşmada üçlü birliğe işaret eden bir ipucudur. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Dikkat edersen onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28. ayet. Onları kutsayarak çoğul hem kadını hem de erkeği verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmak ne demektir? Evet, kesinlikle kişilik. Bunu da içerir ama bundan çok daha fazlasıdır. Bu aslında dünyada Tanrı'yı temsil etmektir. Beni temsil edin, dünyaya egemen olun. Bildiğin gibi eski zamanlarda hüküm süren bir kral, bir firavun ya da bir Sezar varsa, sureti imparatorluğunun çeşitli yerlerine, onun şahsen bulunamayacağı yerlere asılırdı. Şimdi Tanrı tabii ki her yerdedir ama Tanrı şunu diyordu. Adem ve Havva yeryüzüne benim yerime egemen olmanızı ve hüküm sürmenizi istiyorum. Dikkatini çektiyse yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Çoğul, denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Benim yerime yönetin. Bu aynı zamanda Adem ve Havva'nın dünyanın nasıl yönetileceği konusunda sorumluluk sahibi olacakları ve hesap verecekleri anlamını da içerir. Ancak anlamamız gereken ilk şey kadın ve erkeğin eşit değere sahip oldukları. Tanrı'nın benzeyişinde eşit yaratıldıklarıdır. Tanrı'nın yapmak istediği şey için bu çok önemlidir. Şimdi eminim hepiniz buna amin diyorsunuzdur. Ama şimdi bir mayın tarlasına gireceğiz. Yalnızca kutsal kitaba bakacağız. Bana zaman tanırsan ve sonuna kadar dinlersen çok mantıklı diyeceğini düşünüyorum. Tanrı sözünün gerçekten de mantıklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani sabırlı ol ama arada sırada beni hala dinlediğinden emin olmak için sesini duymam gerekebilir. Çünkü şu anda günümüz kültürüne o kadar zıt bir yere giriş yapacağız ki sözlerim bittiğinde bazılarınız beni müzeye kaldırmak isteyecek. Ama bu Tanrı sözüdür. Dikkatlice dinle. Şimdi klişelerini bir kenara bırak çünkü bir yolculuğa çıkıyoruz. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. İkincisi, kutsal kitapta eşit değerde olmalarına ve birlikte egemen olmalarına karşın farklı rollere sahip oldukları çok açıktır. Adem'in rolü karısından ve ailesindeki diğer herkesten sorumlu olmasıdır. Şimdi bu yaratılış 2'de bulunmaktadır. Yaratılış 1'in bize bir özet verdiğini anlamalıyız. Bildiğin gibi Tanrı Adem'le Havva'yı yarattı, onları yarattı vesaire vesaire vesaire. Ve yaratılış 2 şimdi bunu nasıl yaptığını bize sırasıyla açıklayacak. Ayrıca metnimizde ilk önce Adem'in yaratıldığı son derece açıktır. Yaratılış 2. bölüm 7. ayette de görüyoruz. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Şaka olarak bazen nereden geldiklerini düşündüğümüzde kadınların erkeklerden çok şey beklediği söylenir ama Tanrı Adem'i yarattı. Önce kadını yaratmadı. Hayır, ilk önce Adem yaratıldı. 15. ayetteki buyruk Adem'e verilmiştir. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması için, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı bunu Havva'ya söylemedi. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi Adem bunu Havva'ya söylemiştir. Ama Tanrı bütün bir bölüm boyunca Adem bu buyruğu sana veriyorum. Çünkü karının nihai sorumluluğu sana aittir diyor. Sonra Tanrı hayvanları yarattı ve Tanrı ne yaptı? Yerdeki hayvanlara ve gökteki kuşlara isim vermesi için onları Adem'e getirdi. Bu 19. ayetin son kısmında bulunur. Bu onun yetkisini gösterir. Dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Pastor Lutzer'ın Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele başlıklı dizisinin ilk mesajını dinledik. Temellerin Yeniden Atılması başlıklı bu mesajda farklı roller hakkında bilgi aldık. Kadının rolü ve erkeğin rolü bu temellere geri dönmemiz gerekmektedir. Dizi ilerledikçe bağımlılık, istismar ve eğlence sektörü gibi aileleri parçalayan diğer birçok konudan söz edeceğiz. Bir dahaki sefere Kazanmak İçin Koşmak programında karı kocaların kutsal kitaptaki rolleri ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radio Light dinleyicileri. Evet. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Yine bugün hayatımızda bir şeylere bakacağız. Farkındalık oluşturma günlerinden biri bu. Bugünkü konumuz gülmek.
1: Gülmek.
0: Neye gülüyoruz? Neden gülmemiz lazım? Ve gerçekten bizi ne güldürüyor? Bunlara bakacağız. Farkında olmak güzeldir. En azından gülecek halimiz olmadığı zamanlarda bir şeylerin bilincinde olarak kendimizi güldürmeyi böylece başarabilelim.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi var eminim. Şöyle bir alalım onu.
1: Evet, toplumda zor dönemlerden gülme oranımızda gerçekten haliyle azalma görüyoruz bu zor dönemler sebebiyle. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında gülmeye ihtiyaç duyuyorlar. Duyuyoruz tabii ki. Hayatta en gerekli olan şeyin içerisinde gülmek var. İletişim ve ilişkilerle ilgili pek çok teknikte de yine gülmek var. Peki bizi güldüren nedir? İzlediğimiz bir şeye toplumda zor dönemlerde gülme oranımız da haliyle azalıyor tabii ki. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında da dediğimiz gibi gülmeye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ve işte bununla ilgili komedi unsurları nelerdir? Bugün bunlara bakacağız birazcık. Neden gülüyoruz? Ve
0: evet,
1: bugün bakalım bizi güldüren şeyler neler?
0: Çok doğru söylüyorsun. Birincisi aslında bazı zamanlarda bakıyoruz, sokağa çıkıyoruz ve insanların gülmediğini görüyoruz. Biz eğer gülüyorsak hatta ters ters bakılabiliyor. Yahu niye işte gülüyor ki bugün, şöyle şöyle kötü şeyler olmuş vesaire gibi bakıyorlar. Bazen sanki gülmeye hakkımız yokmuş gibi geliyor. Ama gülmek birincisi mutluluk hormonlarıyla alakalı olarak bir kısır döngü oluşturuyor. Güldükçe hormonları salgılıyoruz, salgıladıkça mutlu oluyoruz ve daha çok gülebiliyoruz. Dolayısıyla eğer gülmeyi bırakırsak bir süre sonra stresten sağlıksızlaşmaya başlayacağız. Yani her durumda gülebilecek halde olmak çok önemli. İşin neresinden bakarsanız iletişimde her zaman diyoruz ki beden dilinin en önemli yöntemlerinden, yani en önemli, hani şunu yapın bunu yapın diyoruz ya, maddelerinden biri insanların gözlerinin içine bakın, gülümseyin. Hep böyle başlıyor.
1: Evet.
0: İlk bir ortama girildiğinde. Zaten hiç gülmeyen, surat sürekli asık birisiyle kimse doğru düzgün iletişim kurmak haliyle istemez.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki, evet, kesinlikle.
0: O yüzden gülmek önemli. Ama neye güldüğümüz de, işte hani toplumun neye güldüğü de genel olarak bakıldığında kültürel olarak değişiyor.
1: Evet, gülmek için bir şeyler izliyor musun?
0: İzliyorum. Bazı videoları izliyorum. Bazı komedi programlarını bazen izliyorum. Ama beni en çok genelde hep böyle kedi videoları falan güldürüyor. Çünkü çok naifler ve hoşuma gidiyor. Videosunu da izlememe gerek yok. Zaten evde iki tane kedi var. Örneğin bu gece kapamak istemedim. Normalde onlar salonda kalıyorlar. Ben yani yatak odasındayken daha evin büyük kısmı onların oluyor. Zaten balkonda onların vesaire. Dedim ki bugün hani yanıma gelebilsinler. Neden normalde almıyorum? Çünkü benim kedilerim çok koşan kediler. Özellikle bir tanesi. Gecenin körü hiçbir yer kalmadı. İkisi benim üzerimde kavga ediyorlar. Yani ve büyük de kedilerim var. Toplamda yaklaşık 13 kilo. Benim üstümde zıplıyorlar. Yani buna da gülüyorum. Çünkü mantık zincirini bozuyor insanın. Ne yapıyor bu benim güzel çocuklarım benim üzerimde ve evde o kadar yer varken, koskoca bir alan varken neden benim üzerimde? İşte böyle mantık zinciri kırıldığı zaman her şey bizi güldürebiliyor. Yani şimdi bakıldığında başka birine komik gelen şey bize komik gelmeyebilir. Bazen de bir şeyi anlattığımız zaman komik olmuyor ama içindeyken çok sevimli geldiği için gülüyoruz. Dolayısıyla komiklik çok çok göreceli. Ama yine de genel olarak bir şeyin komik ya da komik değil olarak adlandırılmasını sağlayan bazı kriterlerimiz de var.
1: Evet.
0: Sen gülüyor musun? Hiç böyle bir şey yapar mısın? Özellikle ay biraz güleyim ya diye.
1: Evet, dediğin gibi benim de öyle takip ettiğim güzel programlar var. zaman zaman onları açıyorum gülmek istediğimde.
0: Böyle skeçler falan gibi şeyler mi?
1: Aynen, evet. Bazen de kedi videoları çok hoşuma gidiyor. Onları açıyorum, izliyorum.
0: İşte kedileri hani Mivyalı falan diyorlar, uzaydan gelmiş kediler diyorlar, dalga geçiyorlar. Neyi ne zaman yapacakları belli değil. İşte tam olarak da komedi unsuru zaten.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki neden gülmeliyiz? Belki bunun üzerine birazcık detaylı konuşabiliriz.
0: Evet, neden gülmeyelim? Yani niye somurtalım? Mümkün olduğu kadar gülmenin en azından bize birazcık çıkış yollarını daha kolay görebilme yetisi getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Öncelikle stresi azaltır.
0: Tabii ki. Stresi azaltmamız lazım. Neden lazım? Ya hani yazık değil mi bize? Ben bazen kendime bakıyorum, böyle omuzlar yukarı çekilmiş, kendimi kasmışım. Çene böyle hani sıkılmış vesaire. Yüz kaslarımı ne kadar kastığımı bile fark etmiyorum bazen. Bazen nefes alışımız bile stresten böyle kesik kesikleşiyor ve derin nefes almadığımızı bile fark etmiyoruz. Dolayısıyla gülmek o bütün kasları yumuşatıyor, böyle vücudumuzdaki o kan dolaşımını daha düzenliyor vesaire. Gidiyorsunuz doktora mesela, bir şeyiniz var, bir yeriniz ağrıyor vesaire. Bakıyorlar bir şey çıkmıyor. En sonunda strestendir diyorlar. Dolayısıyla herhalde aslında gülmeyi başarabilsek o strestendirlerimiz de azalacak.
1: Evet. Bazı hastalıkların oluşma riskini de azaltıyormuş. Böyle bir etkisi de varmış. Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Evet. Şimdi bazı hastalıkların, özellikle kalple alakalı, dolaşım sistemiyle alakalı hastalıkları normalde riskini azaltıyor. Evet, gülmek. Bu da tabii ki doğal olarak doğrudan stres düzeyiyle alakalı. Yani şimdi birileri, eğer siz çok gülen birisiyseniz gençler, hani diyorsa evet, ya aman sen de her şeyi alaya alıyorsun, birazcık ciddiye al falan diyebilirsiniz. Ya ben sağlıklı olanı yapıyorum. Güleceğiz tabii ki. Son derece sağlıklı bir şey gülmek. Nefes alışımızı düzenlemesinin sebebi aslında diyaframın etkin olması gülerken. Biliyorsunuz burada böyle defalarca anlattık. Doğru nefes alma şekli diyaframı kullanaraktır. O da böyle hani 360 derece nefesi gibi söyleniyor. Yani normalde sadece karnınızı şişirdiğiniz bir şey değil diyafram nefesi. Otomatik olarak bütün vücudunuzun işin içine girdiği, hani böyle simit gibi böbreklerinize kadar nefes aldığınız bir hal. Güldüğünüz zaman da, çok gülerseniz artık böyle böbrekleriniz, yan kaslarınız falan ağrımaya başlıyor. Ay keşke evet, o kadar gülecek şeylerimiz olsa da gülsek ya.
1: Evet. Olsun. Öyle olsun.
0: Değil mi? Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet. Sonrasında uzun uzun devam edelim yine. Sizin de böyle gülmekten hoşlandığınız, belki izlediğiniz ya da okuduğunuz ya da hoşunuza giden ne varsa paylaşmak istediğiniz, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Stres halindeyken bu hormon salgılanıyor. Dolayısıyla vücudunuz aslında savaş kaç modunda olduğu için bu hormon salgılandığında stres halindesiniz. Normal bir şekilde çalışmıyor. Çünkü vücut diyor ki ben şu anda savaşabilirim, riskteyim. Dolayısıyla vücudumdaki yağları tutmam lazım. Niye? Herhangi bir durum olursa, bir kıtlık olur, savaş olur, bir şey olur falan filan, benim vücudumun bütünlüğünü ben korumak zorundayım. Dolayısıyla siz isterseniz 24 saat aç kalın, hiçbir şey yemeyin, sadece su için günlerce doğru düzgün kilo veremiyorsunuz. İstediğiniz kadar spor yapın, sabah akşam spor salonunda koşun koşun koşun, hiçbir şey de yemeyin. Yine de normalde vereceğinizden çok daha az kilo verirsiniz. Ne zaman ki vücudunuza o barış geldi, önce ruhumuza o barışın gelmesi gerekiyor. Ruhumuza barış geldi, gülmeye başladık. Kortizol seviyemiz düştü. O zaman vücut diyor ki, aa savaş yok, aman her şey yolunda. Yemek nasıl olsa gelir ya, işte problem değil. Hadi şu depodaki yağları yakalım diyor. O zaman yaptığınız diyet daha çok işe yarıyor. O zaman yaptığınız spor daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla zaten düşünün ki gülen birisiyseniz, bir de doğru nefes aldığınız için vücudunuza daha çok oksijen giriyor. Oksijen girince, oksijen de zaten yağ yakımına yardımcı olan bir şey. O kazan kazan. İki şekilde de gülmek kilo vermemize yardımcı oluyor.
1: Evet. Çok güzel bir şey daha. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Yüzümüzdeki daha fazla kası çalıştırıyor. Doğal olarak da bu yüzümüze de yansıyor.
0: Şimdi şöyle bakarsak somurtmak hep böyle aşağı doğru, yüzümüzün aşağı doğru çekildiği bir mimik normalde. Ama güldüğümüz zaman yüzümüz hep yukarı doğru gidiyor. Hep yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla zaten yukarı doğru yüzünüzü çektiğinizde, yer çekimine aykırı olarak çektiğinizde, haliyle hani yıllara ve yer çekimine meydan okuyor olarak görünüyorsunuz. Aynı şekilde de güldüğünüz zamanki kaslarınız normalde yüzünüzü daha diri gösteren, daha mutlu gösteren, sonuçta mutlu insanların daha zinde göründüğü ve daha genç göründüğü bir gerçek. Ama aynı zamanda da bilimsel olarak da aşağı doğru yüz hareketleri daha böyle somurtkan ve yaşlı, yorgun görünürken, yukarı doğru yüz hareketleri daha mutlu, genç vesaire görünüyor. Gülmek bu işe de yarıyor.
1: Evet, uyku düzensizliklerini gidermeye de yardımcı oluyormuş. Bu açıdan da çok gerçekten önemli.
0: Evet, ben normalde eğer uyuyamıyorsam biraz işte videolar izliyorum falan, kediler yuvarlanıyor, oradan buraya atlıyorlar vesaire. O hoşuma gidiyor, o benim stresimi azaltıyor. Birincisi yine o savaşma modundan sizi çıkardığı için, bu aslında doğrudan o savaş kaç modundan sizi çıkarmasıyla alakalı gülmenin. Ne oluyor? Yine aynı şey. Kortizol seviyesi düşüyor. Savaş kaç modundan çıkıyorsunuz. Güvendesiniz. Vücut kendini güvende hissediyor. Vücut mutlu. Aklınızda sürekli o size stres veren, bugün de şöyle bir şey yapamadım ya da yaptım, aman bu böyle dedi, o öyle dediler yerine, işte kedi videoları ya da işte skeçler falanlar, komik bir şeyler, şakalar dolaşıyor oluyor. Dolayısıyla uykuya geçmeniz, yani rahatlamış olduğunuz için uykuya geçmeniz çok daha rahat oluyor. Bir de yine aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Oksijenle de alakalı. Dedi ki hani nefes almanızı düzenliyor. Diyaframı kullandığınız için daha çok oksijen, daha çok oksijen de daha rahat uyku anlamına geliyor. Zaten oksijen kendiliğinden bizi sakinleştiren bir şey.
1: Evet.
0: Evet, çok yararlıymış ya, gülmek ne kadar yararlıymış.
1: Gerçekten öyle. Acı eşiğimizi de yükseltiyormuş. Bu da
0: Neden
1: çok
0: acı
1: güzel.
0: eşiğimizi yükseltiyor? Hani biz hep böyle mutluluk hormonlarından bahsediyoruz ya, bu dört tanelerde hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Dopamin vardı, oksitosin vardı, serotonin vardı, bir de endorfin vardı. Evet, bunlar salgılandığında doğal olarak zaten acı eşiğimiz yükseliyor. Yani o yüzden de ay oralarım ağrıyor, ay bütün vücudum ağrıyor, aman aman aman, oy oy oy yapmıyoruz bütün gün. Hatta spor yaptıktan sonra gençler, İşte kas ağrılarımız oluyor. Evet, tabii ki olacak. Çünkü onlar o şekilde gelişiyor. Şimdi öncelikle o ağrıları da seviyoruz. Çünkü
1: Evet.
0: geliştiren bir ağrı o. Ama güldüğünüz zaman ve spor yaptığınız zaman salgılanan hormonlardan dolayı artık bir yerde ağrıları hissetmemeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu eskiden mesela diyelim ki

0: bilmem ne kadar ağrı sizin için çok ağrıysa bir süre sonra o ağrıları hissetmiyorsunuz. Ya yok artık işte şu canımı o kadar da acıtmıyor, şunda işte o kadar bir şey olmuyor falan demeye başlıyorsunuz. Ben hatırlıyorum mesela barfiks çekerken falan pull-up'larda bir kere, yani genelde zaten bu olan bir şeydi. Zaten nasır tutuyor eller. Ne kadar eldiven kullanırsanız kullanın. İşte o nasırın böyle soyulduğu falan oluyordu. Bir keresinde de baya yani derin soyuldu. Bir de üstüne magnezyum tozu bastığınız için kaymasın diye bir yerde hissetmedim. Sonradan sporu bıraktım. Ne zaman o hormonlar dengesi hani düştü, normal haline geldi. Dedim elim acıyor ya, pansuman yapalım buna. O zaman fark ediliyor. Aynı şekilde gülmek de sizi böyle ay o dertlerinizi, tasalarınızı, ağrılarınızı hafifleten bir şey.
1: Evet. İlişkilerinizde de sağlıklı bağlar oluşturmamızı da sağlayan bir şey. Bu açıdan da gerçekten çok önemli.
0: Evet, evlilik danışmanlarının kitaplarını vesaire, ilişki danışmanlarını okuyun ya da dinleyin. Şöyle bir şey göreceksiniz. Beraber bol bol gülün. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hem arkadaşlarınızla, hem ailenizle, hem de partnerlerinizle, yani erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz her neyse, onlarla ilişkilerinizi böyle sıcaklaştırmanın, ısıtmanın yolu birlikte gülebilmek. Neden? Çünkü o zaman en tatlı, en stressiz, en güzel anları paylaşıyor oluyorsunuz. Eğer gülemiyorsanız birlikte bir hayat beraber zaten geçmez. O yüzden ailelerin de beraber gülecek sebepler bulması lazım.
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten. Buna önem vermek gerekiyor. Birbirinizin isteklerine, paylaşımlarına, bu
0: Bakalım
1: açıdan da.
0: ilişkilerimizi bu açıdan değerlendirelim. Ben ailemde gülüyor muyum? Eşimle çok gülüyorum. Eşim zaten komik biri. Gülüyorum onunla gerçekten çok. Bakıyorum Gamze ile gülüyor muyuz? Senle gülüyor muyuz Gamze biz?
1: Genelde gülüyoruz yani.
0: Genelde gülüyormuşuz. İyi yani kendimize de 10 üzerinden 7 verebiliriz belki en azından. Genelde güldüğümüz için.
1: Evet.
0: Evet, genellikle gülebilen bir insanım. Siz de ilişkilerinizi bu şekilde değerlendirin. Eğer gülemiyorsanız daha fazla gülmeli işler, kendinize sizi güldürecek işler bulun.
1: Gülmeli paylaşımlar.
0: Böylece o ilişkileri onarmış da oluruz.
1: Evet. Peki seni en çok ne güldürüyor?
0: Beni en çok ya kediler ya da diğer bütün hayvanlar. Çünkü neden? Şimdi birazdan neden gülüyoruz da bakacağız. Aslında çok beklenmedik, mantık dışı şeyler yapıyorlar. O yüzden belki çok güldürüyorlar beni. Ama tavşanımın kendi kedi sanması ve kedilerimin köpek kadar, tavşanımın kedi kadar olup da evin içinde langır lungur koşmaları, yani çok keyif veren bir şey bana ve beni güldürüyorlar. Her gün başka bir saçma sapan hareket buluyorlar, sağ olsunlar. Genel olarak komikler, en çok o güldürüyor beni.
1: Çok güzel.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet, ara verelim. Sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada sizin gülme sebepleriniz nelerdir? Belki bizimle paylaşmak istediğiniz, önerebileceğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.
2: You know I'm so thankful that I can give all that I have, all that I am. To he who loves me more than anything in the world. You know what I'm gonna do?

0: Hoş geldiniz tekrar. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmek konusunu konuşuyorduk. Dedik ki gülmek amma yararlıymış ya. Hı-hı. Ne gibi yararları vardı? Şöyle bir özetler misin Gamze'cim?
1: Evet, stresi azaltıyor dedik. Hı-hı. Bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor. Hı-hı. Nefes alışımızı düzenliyor. Uhu. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Yay. Güzel bir haber. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Hı-hı. Uyku düzensizliklerini gidermeye yardımcı oluyor.
0: Süper.
1: Acı eşiğimizi yükseltiyor. Hı. Ve ilişkilerimizde de sağlıklı bağlar oluşturuyor.
0: Müthiş. Demek ki evet, gülmemiz gerekiyormuş. Tamam, bunda hemfikiriz.
1: Evet.
0: Kendimize gülecek sebepler oluşturmamız lazım.
1: Hı-hı. Ve siz de kendinize sorabilirsiniz. Belki bunu keşfedebilirsiniz kendinizde. Sizi en çok güldüren şeyler nelerdir diye.
0: Hı-hı.
1: Ve şimdi de gelelim, komedi türleri nedir? Bunun üzerine birazcık konuşabiliriz. Öncelikle kara mizah.
0: Aha. Kara mizahı herhalde normalde yani eleştirel mizah olarak geçiyor. Bu politik olabilir ya da toplumdaki bazı bozukluklar üzerinden olabilir. Toplum eleştirisi olabilir ve her toplumda oluyor. Geçenlerde bir video izledim. Veganlarla birazcık hani komedi yapmışlar. Komedi unsuru haline getirmişler veganları. Hı-hı. Bir yere, yani bu tabii ki bir kamera şakası, bir yere vegan terapisi diye bir stand açıyorlar. Herkes de toplanıyor oraya. Çünkü herkes ne yapılacağını bilmiyor hiç kimse. Neyse başlıyor. Birisi gayet ciddiyet içerisinde havucu alnına koyuyor bir boynuz gibi. Ondan sonra herkes işte tekrarlayın, siz de böyle yapın diyor. Eminim orada ya biz bunu niye yapıyoruz, bunun bir mantığı var mıdır diye düşünenler vardır ama herkes de bir sürü insan aynı şeyi tekrarlıyor. Sonra brokoliyi kafalarına koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar tuhaf tuhaf ve herkes brokoli ve havuçlarla çok güzel bir terapi geçiriyor. Bu aslında normalde bir yandan toplum eleştirisi, bir yandan kara mizah, bir yandan da insanların böyle bir şeye dahil olmaları tabii ki komik. Bu gerçekten dikkat etmek gereken bir konu. Bizim zamanımızda Olacak O Kadar gibi programlar vardı. Şimdi de var. Hala böyle skeçler yapanlar ya da videolar çekenler, içerik üreticileri var. Ve kara mizah genelde bu ülkede bol bolca olan bir galiba komedi türü.
1: Hı hı, evet, gerçekten.
0: Sever misin sen kara mizah?
1: Yani seviyorum, evet. Farklı bakış açılarından bir şeyleri anlatabilmek güzel bence.
0: Evet. Öğrencilerin halini anlatan kara mizah videoları çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Özellikle pandemi sürecinde, ay geçtik yani çok şükür, ama pandemi sürecindeki hallerimizi, yatıyoruz kalkıyoruz, biraz daha yatıyoruz vesaire.
1: Evet.
0: Bunları anlatan videolar gerçekten çok komikti. Geri dönüp baktığımızda sadece güleceğiz. O zaman sıkıntıdan öldük ama olsun.
1: Evet, gerçekten öyle. Evet, bir sonraki de sarkastik komedi.
0: Sarkastik komedi doğrudan alay etmekle alakalı.
1: Hı hı.
0: Yani birini gösterip de bayağı ne bileyim
1: iğneleyici
0: herhangi
1: şekilde.
0: Bir iğneleyici şekilde hem onun belki bir zayıf noktasını bulup, bunu ben mesela anlayamıyorum. Hep böyle ne bileyim şişman komedisi yapmak ya da kel komedisi yapmak. Yani bu kişilere de normalde neden bu şekilde etiketleniyor o da acayip, ama body shaming dediğimiz yani vücudumuzdan utanç üretme üzerine kurulu şeyler olabilir. Ya da doğrudan yaptıkları ne bileyim bir şeyi anlayamadıysa anlayamamasıyla dalga geçmek. Ya da bir konuda zayıflığı varsa, yetersizliği varsa onunla dalga geçmek gibi bir şey. Bu çok şükür ki bizde çok yapılmıyor. Ama böyle şeyleri göstererek Amerikan komedilerinde bazı şeyler görüyorum. Hı-hı. Aslında İngiliz komedilerinde falan da var. Hani yani adamın mesela bir şeyi anlayamıyor olması bize komik geliyor. Bakıyoruz ve gülüyoruz ama normalde bizim ülkemizde çok şükür ki çok sarkastik komedi yok.
1: Hı-hı. Aynen.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bence de hoş değil zaten. İronik komedi var bir sonraki de.
0: Bu biraz daha zeka gerektiren bir şey. Çünkü bir şeyin tersini söyleyip aslında düzünü ima ediyoruz.
1: Evet.
0: İşte hani mesela kuzgun yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kuzgun biliyorsunuz simsiyah, zaten kuzgun siyah diye bir şey var.
1: Hı hı.
0: Yavrusunu pamuğum diye seviyor. Bunun anlamı bambaşka ama normaldeki buradaki terslik işte ay pamuk gibi ne kadar güzel benim çocuğum dese bir kuzgun yavrusuna, simsiyah hayvana pamuğum deyince siz de nasıl yani dersiniz herhalde. Bunun gibi tam hani bir şeyin zıttını söyleyerek normalde tam tersini anlatmaya çalışmaya deniyor. Mesela yani ben kendime ne diyebilirim? Mesela bir şeyi göremediğim zaman bugün de yine işte şuralar da çok güzel vesaire diye bir şeyler söylemeye başladığım zaman onun zaten hani normalde göremediğimi bildikleri için herkes de gülüyor olabilir. Hani tam tersini söylediğimiz zaman sarkastik olarak düzündün söylemektense tam tersini söylemek tabii daha komik olabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Eğer orada zeka seviyesi ve dikkat seviyesi çok yüksek değilse birisi gidip de ne bileyim mesela kaybeden takım. Diyelim ki iki takım X ve Y oynadılar ve Y kaybetti. Ve diyelim ki Y çok açık ara farkla kaybetti. Y takımının bugünkü başarısını tebrik ediyoruz. Öyle böyle başarı olmaz dedim ben mesela. Halbuki büyük farkla kaybetmişler. Şimdi normalde gerçeği bilmeyen, bunu da anlamayan birisi Y takımını kazandığını düşünebilir. Bir de böyle bir hastalık var. Beyinle alakalı bir psikolojik olarak ironiyi algılayamama durumu. Bu kişiler mesela şöyle tepki veriyor. Aa niye böyle diyor ki, onlar kazanmadı ki, yalan söylüyor ya da yanlış öğrenmiş falan diye bakıyorlar. O da çok ilginç bir durum. İroni beynin zar zor geliştirdiği ve sadece insanda olan bir algı. Başka herhangi bir canlıya hani alet kullanmak falan diyorlardı. Alet ve dil kullanmanın da diğer canlılarda olduğu ortaya çıktı. Kargalar bile alet kullanıyor. Bile değil yani, zaten çok zekiler. Çünkü biliyorsunuz zeka beynin büyüklüğü ile zeka oranı olarak ölçülüyor yani IQ. Dolayısıyla minicik beyinle neler neler yapabiliyorlar. Ama ironi yetisi sadece insanda olan, hatta bazı insanlarda bir bozukluktan dolayı olamayan bir şey. Bunların arasında en çok neyi seviyorum dersen ironiyi seviyorum. Müthişiz ya, müthişiz. 10-0 kaybetmişiz maçı. Bizden iyisi yok. Evet. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada yorumlarınızı yazmak için mail adresimi paylaşmak istiyorum. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün gülmekten bahsettik. Neden gülmemiz gerekiyor? Tamam, gülmemiz gerekiyor. Ona kanaat getirdik. Ondan sonra baktık efendim komedi türleri nelerdir dedik. Kara mizahımız var, sarkastik komedi var, ironi var. Ve en son absürt komedi var. Ben en çok bunu seviyorum ya. Hı hı. Bayılıyorum. İroniyi severim ama absürt komedi çok hoşuma gidiyor. Bir tiyatro oyun yazarı vardı. Ionescu ve onun Kel Şarkıcı diye bir oyunu var. Hı hı. Yani oyunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir yerden sonra artık o kadar mantık zincirini kırıyor ki gülme krizlerine giriyorsunuz. Böyle şeyleri çok seviyorum. Absürt komedi örnekleri Türkiye'de var. Yani bir dizi vardı ve absürt komediydi. O tür komedileri normalde içinde bir mantık olmayan, evet kendi gerçekliği müthiş derecede oturmuş ama mantık olmayan içinde dünyanın kendi dış gerçekliğine uymayan şeylere absürt komedi diyoruz. Ve insanı inanılmaz rahatlatıyor.
1: Evet.
0: Yani orada mesela bir tane sahne vardı. Noel Baba'nın kızağını taksiyi de normalde iterek yokuş aşağı çalıştırıyorlardı. Taksi kendi çalışmıyor. Hı hı. Taksiyi nasıl iterek çalıştırıyorlarsa geyikler de gitmek istemiyor. Bir şekilde kızağa da geyikleri yok diye iterek çalıştırmaya çalışıyorlar falan. Mesela işte mantıksız yani falan filan ama komik.
1: Evet, insanın da rahatlatan da bir tarafı var. Yani böyle üzücü şeyler izlediğimizde sürekli motivasyonumuz düşüyor ama bunda gerçekten motivasyonu yükselten, böyle farklı bakış açısıyla baktıran, keyifli oluyor gerçekten absürt komedi. Ben de çok seviyorum.
0: Bence de, çünkü normal günlük hayatımızda o kadar çok sürekli düşünme, organize etme vesaire üzerineyiz ki beynimiz çok yoruluyor. Hı-hı. O yüzden böyle hiç mantığı olmayan şeyleri izlemeye bayılıyorum.
1: Evet, gerçekten. Hadi geçelim ve rahatlatan.
0: Çılgın soruna.
1: Evet, herkes aynı şeye güler mi?
0: Tabii ki gülmez ya.
1: Herkesin farklı.
0: Bazen bakıyorum mesela aynı şeyi izliyoruz ya da mesela sinemaya gidin komedi filmi. Bazıları ha ha ha böyle katıla katıla gülerken bazıları somurtuk somurtuk bakıyor. Hı-hı. Yani gülen tarafta olmayı tercih ediyorum. Keşke her şeye gülebilsem.
1: Evet, birazcık da tercih meselesi gibi de sanki aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani biraz açık olmak gerekiyor bazı şeylere de. Yani bu hani küçümseyici şekilde komik olan şeyler değil tabii ki ama farklı şeylere de açık olmak gerekiyor. Evet, bir şey gülmemiz için ne olması gerekiyor? Birazcık bunların üzerine konuşabiliriz.
0: Hadi bakalım konuşalım. Ne olması gerekiyor?
1: Öncelikle içsel komiklik.
0: Nedir içsel komiklik?
1: İnsanlar beklenmeyen absürt veya mantıksız şeyleri komik bulma eğiliminde sakarlık bu kategoriye giriyor. Çünkü beklenmedik bir durumda birdenbire düşmek veya yanlış adım atmak İzleyicilerde içsel bir komiklik hissi yaratabiliyor.
0: Ya bu çok gerçekten ilginç. Sadece bunun üzerine kurulu programlar var. Bir sürü insanların kafalarını bir yerlere çarpmaları, başlarına bir şeyler işte dökülmeleri, düşmeleri, kalkmaları, kaymaları vesaireler. Yani hep böyle videolar ve bir şekilde bu komik geliyor. Yani bende ama ayna nöron mesela fazla olduğu için ben buna ay ay falan oluyorum, böyle ay düştü acımıştır falan diye. Bunu içsel ya da dışsal algılamanızla alakalı, ben fazlasıyla kendimi yerine koyuyorum. İşte bu ayna nöronlarınız beyninizde fazlaysa böyle olur. Empati yeteneği fazla geliştiyse eğer böyle bir problem oluyor. Normalde herkes için bunlar çok komik. Benim belim ağrıyor, benim dizim ağrıyor falan o kişiler düştükçe. Keşke böyle şeylere de gülebilsem. Siz gülüyor musunuz bilmiyorum. Birileri düştüğü zaman, kaydığı zaman ya da sakarlık yapınca. Sakarlık hadi yine eğlenceli. Bir şeyleri dökmek, saçmak falan da böyle düşüyorlar ve canları acıyor ya. Ay çok fena. Sen gülebiliyor musun öyle videolara?
1: Yani evet, ben de çünkü benim de çok fazla sakarlıklarım var. O yüzden bazen kendime bile komik geliyor yani.
0: Ben kendim sakarlık yapınca ya da kendim düştüğüm zaman falan çok gülüyorum. Hı-hı. Kendi olumsuzluklarımıza, beklenmeyen şeylerimize gülmek daha kolay oluyor aslında. Hı-hı. İşte özellikle mesela eşimle yemeği yakıp yaktığımız yemeğin başında kah kah kah kah gülüyoruz nasıl yaktık diye. Aslında gülünecek ne var normalde ama beklenmeyen bir şey. Başında durduğu yemeği nasıl yakar insan? Olsun, gülecek sebebimiz olmuş oluyor. Buna da çok şükür.
1: Evet, çok şükür.
0: Başka neye gülüyormuşuz?
1: Evet, bir sonraki maddede empati. İzleyiciler yerine kendilerini koyabilecekleri durumlara gülüyorlar. Çünkü o an yaşanan duyguları hissedebilirler ve bunu da komik bulabiliyorlar.
0: Evet, bu mesela bir öğrencisiniz ve bir öğrenci videosu izliyorsunuz. Mesela ben öğrenciyken öğrenci evi videolarına çok gülüyordum. Çünkü ben evet işte ütüde yemek pişirmeye çalışıyor falan. diye kendinizden eğer bir şeyler buluyorsanız o işin içinde, orada diyorsunuz ki aa evet bakın işte ben de bunu yapmıştım ve kendinizle bağlantısını kurup buna gülebiliyorsunuz. Yani aslında empati bir yerde gülmenize sebep olurken diğer acı çekenlerde empati kurmanız gülmemenize sebep olabiliyor. İlginç şekilde.
1: Sosyal normların ihlali, yani insanların genellikle belirli sosyal normlara uymak için çaba göstermeleri, bu nedenle de sakarlık ya da hata yapmak bu normların ihlali olarak da görülebiliyor. Ve izleyicilerde de gülme tepkisi de yaratabiliyor.
0: Evet, çünkü normalde bir şeyi bekliyorsunuz ve yani bazı insanların belirli bir türde davranmasını bekliyorsunuz ve öyle yapmadıkları zaman bize komik geliyor. Sosyal normlar bize böyle beynimizdeki nöron bağlantıları çok güçlü onlarla alakalı. Sonra onlar birden kopunca, ne bileyim çok ciddi birisi dans etmeye başladığında falan birden, ya da işte öyle videolar falan oluyor ya, birden böyle ne oluyor falan diye birden beyin algılamıyor ve o nöron bağlantılarıyla çelişen şeyler olduğu için beyninizde böyle kavga var orada. Ne oluyor burada? Biz bunu hiçbir yere bağlayamıyoruz diye ve buna gülüyorsunuz. Tam olarak zihninizdeki bu savaşa aslında gülüyoruz.
1: Evet. Yabancılaştırmaya, sakarlıkların veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratmasının bir diğer nedeni de stres ve gerginliği azaltmaları. İzleyiciler gülerek streslerinden de kurtulabiliyorlarmış.
0: Bu aslında sayede. Daha önce bir kere katarsis'e değinmiştik. Evet. Ona benziyor. Normalde şöyle oluyor. O düşen kişi siz olmadığınız için gülüyorsunuz. Bazı kişiler çok dışsallaştırılacaksa daha komik oluyor. Normalde mesela bazı skeçlere bakıyorum, inanılmaz derecede aksan şakaları yapılıyor. Yani aksanlar üzerinden şive komedisi yapılıyor. Halbuki o yöreye gitseniz o kadar şiveyle konuşan kimse de kalmadı. O yörede herkes gayet normal. En fazla çok yani ufacık bir tonlama farkıyla konuşuyor. Ama bakarsanız eğer inanılmaz köpürtülerek, abartılarak kullanılıyor. Bunda ne oluyor? Biz kendimizi o kişiye yabancılaştırmış oluyoruz. Yani aslında aksan ve şive komedilerinin şeyi de bu. Ama bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Amerika'da da mesela birbirlerinin eyaletlerin aksanlarıyla ya da işte Kanadalıların mesela yay falan deyişiyle bir komedi oluşturmaya çalışılıyor. Yani bize özgü bir şey değil bu durum. Hadi kısa bir ara verelim, sonra evet, devam edelim.
1: Sonrasında devam edelim. Bu arada bugünkü konumuzla alakalı siz de yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız ve...
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmekten bahsettik. Evet. Gülmek neden lazım? Çok lazım. Komedi türlerine baktık. Hı-hı. Biz en çok absürt komediyi seviyoruz. Öyle Hı-hı. dedik. Sonra da dedik ki neden gülüyoruz? Bu neden gülüyoruzları iki şekilde kullanabiliriz aslında. Birincisi, Hı-hı. eğer kendiniz komik bir şeyler yazmak istiyorsanız... İçinde bak şu karakteri insanların empatiyle güleceği, bu karakteri şununla güleceği falan şeklinde yazabilirsiniz. Aslında normalde stand-up gösterilerini falan profesyonel olarak yazanlar da bütün bunları kullanarak yazıyorlar. Bir karakter oluşturulurken de bunlara dikkat ediliyor. Hı-hı. Şöyle bir özetlemek ister misin nelere gülüyoruz? Sadece madde başlıklarını, Hı-hı. ondan sonra da son birkaç tane kalmıştı onlara değinelim.
1: Gülmemiz için ne olması gerektiği evet. konusunda içsel Hı-hı. komiklik dedik, Hı-hı. empati dedik, Hı-hı. sosyal normların ihlali dedik, Hı-hı. yabancılaştırma dedik, Hı-hı. imaj çizme.
0: İmaj çizme nedir?
1: Evet, imaj çizmeye geldik. Birçok insan kendilerini diğerleriyle karşılaştırmaya eğilimli ve başkalarının da düşüşleri veya hataları izleyicilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine neden olabiliyor. Bu da bir gülme tepkisi yaratabiliyor.
0: Aslında bu biraz kötücül gibi değil mi? Ha, o ben değilim falan diye. Yani birazcık kendini insanın egosunu tatmin etmesi gibi bir noktaya geliyor. Ama normalde sadece karşınızdaki kişi ne kadar tuhaf bir hareket yapıyor ya da hani ben böyle bir şey yapmazdım üzerinden aslında gülüyoruz normalde. Yani aslında kendimizin üstünlük sağladığı duruma gülüyoruz. Ve yani ilginç şekilde de bütün bunları mesela yapay zeka da algılıyor. Hı hı. Yapay zekaya geçenlerde fil şakasını sordum. Klasik olarak şey vardır ya, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Hı hı. İşte hani 3 adımda koyarsın, buzdolabının kapağını aç, fili koy, kapağı kapat. Hı hı. Ondan sonra peki bir zürafayı nasıl koyarsın? Ondan sonra işte buzdolabının kapağını aç, fili çıkar, zürafayı koy, kapağı kapat. Yani bu bilinen bir şey. Bunu sordum yapay zekaya. Dedi ki eğer bir espri olarak söylüyorsan şöyle şöyledir. Buradaki komedi unsuru zürafanın ve filin buzdolabına sığmayacak olması. Yani sosyal normlara uymaması. Hı-hı. İkincisi bir önceki fili unutmuş olmaktan kaynaklanacak utanç duygusudur. Hı-hı. Çünkü hani fili unuttunuz buzdolabında ve bunu kendisi yapay zekada çözümlüyor. Hı hı. Ve hani burada iki şey birbiriyle bağdaşlaştırılmış falan olarak size açıklayabiliyor. Dolayısıyla siz bazı komik bulduğunuz şeyleri de yazın. Bu neden komik diye sorduğunuzda yapay zeka cevap verebiliyor. Hı hı. Çok ilginç bir öğrenme düzeyi gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, sen sonra
1: başka bir maddede başkasının görmesine gülmek. Bu aslında doğal seçilimiyle de alakalıymış. Biraz daha biyolojik bir açıklama. Ancak hı hı. bazı araştırmalar insanların yüksek sesle gülmenin fiziksel olarak sağlıklı bir seçim avantajı sağladığını öne sürüyor. Bu nedenle sakarlık veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratması insanların doğal bir tepkisi olabiliyor.
0: Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela sakarlığa niye gülüyoruz? Aynı örnek üzerinden gitmişiz sürekli. Hı hı. Şöyle, bazen içselleştirdiğimiz için ya da kendi sakarlığımız zaten komik. Beklemediğimiz bir şey var ya da sosyal normlar kırılıyor. Tamam, hı hı. peki. Bazen de şöyle bir şey var. Aynı şeyi tek başımıza izlesek gülmeyeceğiz. Hı hı. Şimdi gidiyoruz mesela sinemada birileri gülüyor. Sırf onlar gülüyor diye biz de gülüyoruz. Hı hı. Bu ayrı bir mesele. Çünkü gülmek evet. hani bulaşıcıdır ya. Hı hı. Onun gibi esnemek de bulaşıcıdır. Siz evet. gülersiniz, millet güler. Siz esnersiniz, millet esner falan. Ondan sonra oradan yanınızdakine geçer. Şimdi tabii bunu bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Ne? Sitcomlarda sürekli bir gülme efekti var. Aslında o gülme efektlerini kaldırsanız komik değil o sahne. Yapmışlar öyle şeyleri. Müzikleri ve gülme efektlerini kaldırıyorlar. Aslında boş boş boşluk var falan. Yani bir şey yok. Komik değil o sözler. Diyalog kesinlikle komik değil, durum kesinlikle komik değil. Sadece onların birbirlerine nasıl yani anlamadım bakışın arkasına bir kah kah kah kah gülme efekti koymuşlar. Ve sırf onlar gülüyor diye siz de gülüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu ayrı refleks olarak gülmek bir mesele. Hı hı. Bunun bir adım ötesinde sesli gülmek, hı hı. ben buradayım falan gibi... Doğal seçilimde bunun avantaj sağladığını fark edildiği düşünülüyor. Dolayısıyla bizde de var olduğu, ben buradayım deme ihtiyacı duyduğumuz, özellikle de ergenlik döneminde daha sesli gülmenin ben buradayım, beni fark edin, ben özelim sinyali verdiği söyleniyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde de yani bunun araştırmaları yapılıyor. Evet doğru, evet biz fark etmiyoruz. Şimdi bana sorsalar sen sesli güldüğünde fark edilmek için mi gülüyorsun? Ama belki aynı şeye evde gülsem o kadar sesli gülmeyeceğim.
1: Hı hı, evet.
0: Bunun da bilincinde olmak çok ilginç gerçekten.
1: Evet.
0: Sen çok sesli güler misin?
1: Yani gerçekten çok güldüren bir şeyse evet. Bazen gerçekten böyle o kadar içten güldürüyor ki bazı gördüğüm böyle videolar vesaire. Kendimi böyle neredeyse kahkaha atarken buluyorum, evet. Tabii.
0: Ben çok gülüyorum. Bir de ben güldüğümde krizlere girip hani artık gözlerimden yaşlar gelip ağlayacak kadar, diyeceksiniz ki sinir hastası mısın? O boyuta gelecek kadar gülüyorum. Böyle gülmeyi de çok seviyorum. Artık gülmekten dizlerimin bağı çözülüp yere oturup güldüğüm çok olmuştur. Yani şimdi bütün bunların sonuna gelmişiz. Bakıyorum da programımızın yine.
1: Evet.
0: Kendiniz de nelere güldüğünüze bakın ve kendi içsel eğilimlerinizi bu şekilde kurabilirsiniz. Eğer yazarsanız, yani stand-up yazıyorsanız ya da belki bir sketch vesaire gibi şeyler yazıyorsanız, hı hı, ya da bir kitap yazıyorsunuz, araya bazı hani komedi unsurları koyuyorsunuz ki okunurluğu kolaylaşsın vesaire.
1: Hı hı.
0: Bütün bu şeyleri araştırırsanız, aklınızda kalmadıysa da aralara serpiştirildiğinde gerçekten de bizi birazcık ileriye taşıyabilecek şeyler.
1: Evet.
0: Bilincinde olmamız lazım. Biz neye gülüyoruz? Hı hı. Başkalarını güldürmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu kadar bunları böyle araştırıp da programın içerisinde bir tane komik bir şey dahil edememiş olmamız, aslında fıkra anlatacaktım, anlatamıyorum, yapacak bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Zamanımız kalmadı. Evet. Bu da artık ne yapalım, bizi de affediniz bugün. Her bölümün sonunda söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız
0: ve de
1: ki gülecek çok sebebiniz olur.
0: Amin amin, ay çok gülelim,
1: evet,
0: ne olur.
1: Evet.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere.
0: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir

0: 6. Bölüm İsa reddediliyor.
1: İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu.
0: İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
0: Yahya'nın öldürülmesi.
1: Kral Herodes'te olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dı. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları o İlyas'tır diyor. Yine başkaları eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi kardeşi Filibus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu, Herodes de konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, "Dile benden ne dilersen veririm," dedi. Ant içerek, "Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm," dedi. Kız dışarı çıkıp annesine "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara gelin tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalık

0: ile karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip "Burası ıssız bir yer" dediler. Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ise "Onlara siz yiyecek verin" diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya "Gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?" diye sordular. İsa onlara "Kaç ekmeğiniz var, gidin bakın" dedi. Öğrenip geldiler. "5 ekmekle 2 balığımız var" dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 100'er 50'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı.
1: İsa su üstünde yürüyor.
0: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünden yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın" dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti.
1: İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor.
0: İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
1: 7. Bölüm. İnsanı kirleten nedir?
0: Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "Siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir." Yazmış olduğu gibi, "Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır" derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi dedi. Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır. İsa bu sözlerde bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
1: Fenikeli kadının imanı.
0: İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, "Bırak, önce çocuklar doysunlar," dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın buna karşılık, "Haklısın Rab," dedi. "Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer." İsa ona, "Bu sözden ötürü cin kızından çıktı. Gidebilirsin," dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
1: Sağır bir adam iyileştiriliyor.
0: Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata," yani açıl dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar da haberi o kadar yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey iyi, sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.
1: 8. Bölüm. İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
0: O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp "Halka acıyorum," dedi. "Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor." Öğrencileri buna karşılık "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?" dediler. İsa "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. "7 tane dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
1: Ferisilerin ve Herodes'in mayası.
0: Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. "Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor" şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, "Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?" dedi. "Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?" 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?" yedi dediler. İsa onlara hala anlamıyor musunuz dedi.
1: Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor.
0: İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'yı kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve bir şey görüyor musun diye sordu. Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa köye bile girme diyerek onu evine gönderdi.
1: Petrus'un Mesih'i tanıması.
0: İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezeryesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara siz ne dersiniz? Sizce ben kimim diye sordu. Petrus sen Mesih'sin yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
1: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
0: İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus azarlayarak "Çekil önümden şeytan" dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığına yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. İsa size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
1: 9. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
0: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu," dedi. "3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi. Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim. İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar.
1: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
0: Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona öğretmenim diye karşılık verdi. Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar. İsa onlara, ey imansız kuşak dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin. Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu diye sordu. Küçüklüğünden beri böyle dedi babası. Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı. İsa ona, elinden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün dedi. Çocuğun babası hemen iman ediyorum, imansızlığı yenmeme yardım et diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak sana buyuruyorum. Dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu öldü diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona biz kötü ruhu neden kovamadık diye sordular. İsa onlara bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir yanıtını verdi.
1: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
0: Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
1: En büyük kim?
0: Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara yolda neyi tartışıyordunuz diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun. Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.
1: Bize karşı olmayan bizden yanadır.
0: Yuhanna ona, öğretmenim dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştı. Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tar.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Lord, we bask in the river of your love.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.